avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz hem rabı.
1: Samet bua, şifta situvağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutlu çıkış aldı turgan arzu armalla. Yüz beriş aldı turgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sənət Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

Hürmet radyo anlayıcılar bu sayı yapımızda Şenjan'ı yardım bir uvatkan okutkıcı Peyzavat'ın ayarlık tecrübe oturma ektipinin müdiri Van Huali'ni tanıştırmaz. Mən Foşan'ın ilgar mağarıp okutuş ideyasını Peyzavat'a elip gelip Peyzavat'ın ayarlıkı elip ketkili olmayan münabar okutkıcılar koşunu kaldırmakçı. Bu 2023 yılı 2. ayda Van Huali'nin mağarıp arkalık vatengi cevap kaydırışını kalbigi püküp, 5000 kilometreden artık yolunu besip Peyzavat'a kelgende könlüge pükken arzusu. 3 yıldan bu yan o Şenjan'a yardım beri vatkan 40 okutkucunu yetekleb, Peyzavat'taki 4 mektepte yıltız tartıp, ihtiyaççallık bilen pikiri yürgüzüş, puhtı kadem bile ilgirleş, kamalatge yetiştin ibaret mektep başkuruş ideyasını turguzup, dərisxanı ıslahati, koşun barpa kılıştın Şenjan'ı medaniyet arkalık uzaklandırış kucu. Kademde bir ız kaldırıp, Foşan mağarıbının akıl parasını Peyzavat toprağı teyredi. Дәрісхана ұслахатының асасы басы. Ван Хуалин мағарыпқа ярдан беріш өмікіне етекліп, өгініш лайясы арқылық өгінішке етекчілі қылыш, кичік күріпі әмкарлышып, өгініш еңі әндейсіні зор күш біле елғы қойып. Оқытқычы дәрі сөздісі, оқығычыла аңлаплы олтырыш халытыны оқығычыланың өз алдығы үздініші, әмкарлышып өгінішігі өзгердіп, дәрісханыны оқығычылаға хақиқи қайтырып беріп, мүкеммел өгініш дәрісханысыны күчәп барпа қылды. Ислахатта мол нәтижелі қолға келтірілді. 2024 yılı Peyzavat Nayelik 2. otur mektepten Ali Mektep imtihanında da Tuluk Kuruz'a ötgelle sani 2023 yıldakiden 125% aştı. Sennette alay edilgi ve okuqcilerinin Tuluk Kuruz'a ötüş nisbeti 96% yetti. Peyzavat Nayelik 4. otur mektepten Tuluk otur mektepki örüleş imtihanındaki oturucu numarı 115.10'dan 4 bulup Nahiye boyunca 1. orunda durdu. 2025 yılı Peyzavat Nayelik Təcrübə Otur Mektibinin tüncü növbətlik tuluq 3-cü illiqi közünü qamaşdırdığan cavab qayğızı tapşırdı. 70 oquqıcı 1-ci türkümdeki Ali Mektəbki ötdi. Tuluq kürüzgü ötüş nisbiti 63% bulub. Mektəb Qaşqar olayıdırıki tuluq otur mektəblə onursal rəd tərtibidə aldınqı onun içi kirdi. Başqalarga beliq bergenden beliq tutuşni ögetken avzal. Van Huali'n turup qalalaydıgan, yaxşı oqtalaydıgan yerlik oqtıqçılar koşunu bərpa qilishnin Şenjan'a yardım berishnin uzaq muddatlik planı ikkeligini çoğunqor biletdi. U oqtıqçılarını yetiştirishni ən muhim uzaqlı qurulish qilib. U oqtıqçılarını yetiştirishni ən muhim uruqlı qurulish qilib, Guangdong'nın Şenjan'a yardım berish koş 200 qurulishi. Beijing Sifandaşıyosu'nun okutkıçılarını terbiyeleş türgü tayınıp, okutkıçılar terakiyat merkezi kurup, tecrübesi mol münevar okutkıçılar bilen yaş okutkıçılar koşmaklaşış kuruluşu, koş yedekçi tüzümünü icadı yol koyup. Bir ustaz köp şagird terbiyeleydiğen, ustaz şagird koşmaklaşış bilen mutakhasla yıraktan yedekçilik kılışını birleştiriş şeklini kullanıp, şöcaydaki okutkıçılarının ösüp yedilişine delce aydı yardım verdi. Başqalarga beliq bergenden beliq tutuşunu ögetken avzal. Van Huali'n turup qalalaydıgan, yaxşı oqtalaydıgan yerlik oqtıqçılar koşunu barpa qilishnin Şenjan'a yardım berishnin uzaq muddatlik planı ikkeligini çoğunqur biletdi. U oqtıqçılarını yetiştirishni ən muhim uruqlu qurulish qilib, Guangdong'nın Şenjan'a yardım berish koş 200 qurulishi. Beijing Sifandaşıyosu'nun oqtıqçılarını tarbiyatı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün alın. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilesi uçurganlıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımsızlar. Ertigelli haberler programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 16. günü, çarşamba, dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 6. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
1: Chen Shaojiang, Erkin Tuniyaz, Tojikistonning birinchi muavin zunglisi Xaliq Sodi bilan ko'rishdi.
2: Chen Shaojiang, Erkin Tuniyaz, Qirg'izistonning davlat ishlari kotibi Qo'chiyev bilan ko'rishdi.
1: Davlat yo'li 3035-yil liniyasi Qo'ytin Maytaq ko'cha yuqori sur'atli tosh yo'li qurilishi tez olg'a surilmoqda. Ko'rik, tonel, yo'l uli qurilishi kayn-kayndan boshlandi.
2: 2026-yili Baxto portida chegaradan kirgan chiqqanlar 200 ming odam qaytimdan oshdi. Bultirqidan 103 kun burun bu nishon tamomlandi.
1: Avtonom rayon ijtimoiy sug'urta yordam puli berish doirasini kengaytirish siyosatini davomli yo'lga qo'yib, oliy maktabni bitkizganlar qatorliqlarining ishqi o'rlashishini qo'llash salmoqini zo'raytirdi.
2: Zunye yığınırki uluğ buruluş, Cungu işçilik qallar Qızıl Armiyasının uzun səpər qalibisinin 90 yıllıqını xatirləş məxsus teyimliq görgəzmisi ürümçüdə başlandı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Shaojiang, Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 9-cı ayının 14-cü günü Ürümçide Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın 2026 yıllık rakamlık ixtisat münbirige katnışış üçün Şincan'a gelgen Tacikistan'ın birinci muavin zonlisi Xaliq Sodi ve onun hemrahları bilen görüştü. Devlet Sağlık Məlumat İdarisi Partiya Grupsının şujisi İdara Başlığı Liu Lihong görüşük katnaştı. Chen Shaojiang, Cungo Komünistik Partiyası, Şincan Uyghur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümeti ve Şincan İşləp Çıxırış Kuruluş Bintuaniga vakalıdan Xaliq Sodi ve onun əmraqlarını qarşı aldı. O mındaq dedi. Reis Xi Jinping ve Zongtong Rahman'nın strategiyalik yetekçilikide Cungo bilen Tacikistan'nın yeni dəvirdiki omumizlik strategiyalik həmkarlıq, həmrahilik münasibiti her sahede muqim tərəqiyyatını saxlap, qoşni dövlətlər münasibitinin ülgisi qaylandı. Cungo Komünistik Partiyası 18-ci qurultiyidin buyan Reis Xi Jinping ve Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan xizmetige yüksek əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki Cungo Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qilish tədbirini bekitib, Şincanı iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünyanın diqqətini tartqıdək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishki yetəkildi. Bugünkü Şincan'ın cemiyet umumiyeti sıcıl muqim, yukarı sifatlik terakkiyat kuvveti küşlük bolgan, milletler itibaklaşıp ilgirligen, dinler inak raiş bolgan, medeniyet güllünüp terakki kılgan, halık hatırcam yaşavatkan, kuşal huram işlavatkan halde Cungo iqtisadının tez terakki kılgalıqı ve cemiyetinin uzakçı muqim bolgalıqı dek iki çoğun möcizinin callık ixcam görünüşü aylandı. Cungo Şincan'ın Tacikistan'ın yerlikleri bilen bolgan almaştırış hemkarlık asası çoğunkur. Neticesi mol. Tacikistan bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu ameliyleştirip, ixtisat soda hemkarlıkının süptini östürüş, derecesini aşırışkı türtkü bulup, ul əsləhə, energiye baylıqı, zamanevi yezigiliki, soda əşya obrot qatarlıq sahələrde qoş yönelişlik məbləqsiliş kölümünü kengaytip, rəqəm hemkarlıqı boşluqını bağlı kengaytip, Rəqəm ul əsləhəsini öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış. Yenilik yaratış nəticələrdən öz ara mənbətliniş həm bəhirləş. İxtisaslıqlarını birləş bir yetiştirişini küçəyitib, rəqəmlik yepək yolunu ortaq bərpa qilişini qol tutuşub, alğı sürüb, adimiyyət alaqısını öz ara örnək elişini çonqırlaşdırıb, namıratlarını azaytış, marib, davalaş, çigra halkıqan sayahat qatarlıq sahələrdiki əmkarlıq səviyyəsini özdürüb, texmiz zic, Cungu, Tacikistan təxtir ortaq gəvdisi bərpa qilişqa tökb qoşuşunu xalaymız. Xaliq Sodi munularını bildirdi. iki devlet başlıklarının yüksek ahmiyet berişi ve özü törtkü buluşu bilen Tacikistan-Jongo münasibeti yaxşı terakkiyat altını saxıldı. Her sahə həmkarlığı da icabi ezgilik məhsulatı işləb çıxırış və pişiklaş qatarlıq sahələrini çördəb, məbləq siliş həmkarlıqını səcil küçəyitib, teximi köp əməli nəticə artıb, iki tərəbnin öz ara mənfət yetküzüb həmkarlışını yeni qatlamğı götürüşünü ümit qılımən. Tacikistan Jongo'nun rakamlık iqtisad taraqqiyat təcrübələrindən örnək elib, rakam texnikası həmkarlığı və onundan faydalanışını faal alğı sürüb, rakam yolu içib, zamanıvi əşya obrot mərkəzi və iqtisad koridoru bərpa qilishni xalaydı. Jongo Şinjan karxanlarının Tacikistan'a məbləğ silib, texnikada yenilik yaratış və soğudu taraqqiyatını ilgir sürüb, iki tərəfnin soğudu kölümünü kengaytışını qarış alıdı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Abdonom rayonining munosabatli tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
2: Stansimiz xabari. Abdonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyoz 9-oyning 14-chi kuni Urumchida Shanghai hamkorlik tashkilotining 2026-yillik raqamlik iqtisod munbariga qatnashish uchun Xinjiangga kelgan Qirg'izistonning davlat ishlari kotibi Qo'ychiyev va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Davlat soliq ma'lumot idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Liu Leihong ko'rishishga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Jongo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyghur Autonom Rayonlik Komiteti, Autonom Rayonlik Xalq Hukumeti va Xinjiang Ishlab chiqarish qurilish bingtuaniga vakolatan Qo'ychiyev va uning hamrohlarini qarshi oldi. U mundaq dedi. Rais Xi Jinping va Zongtong Japarovning strategiyalik yetakchiligida Jongo Qirg'iziston munosabatida xalqimi taraqqiyot amalga oshib, ikki davlat hamkorligi tez taraqqiyot oltin maskiliga kirdi. Jongo Kommunistik Partiyasi 18-ci qurultaydan buyon Rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining kuchli rahbarligida yangi davrdagi Jongo Kommunistik Partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligida Xinjiang iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'z tikkidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Yaqinqi yillar dumgan Jongo

0: Şinjanın Kırgızistan'ın yerliklere bilen bolgan almaştırış hemkarlıkı sicil çoğunkurlaşıp mol neticeler kolgu geldi. İşki tarafının, işki devlet başlıklarının muayim ortak tonuşunu emeliyleştirip, ıksat soğudu hemkarlıkı yoşurun küşünü yanımı çoğunkur kıyızıp, yeğen inerge, yeşil kancılık, zaman ve yezi ilgilik katarlık hemkarlık türlerini emeliyleştirişini pahalı algı sürüp, port ul eslahı kuruluşu ve yol katnışı şaraitini yakışlaşka ortak türkü bulup, katnaş önemi ve kolaylaşı seviyesini östürüp, rakım ul eslahesini öz ara tutaştırış, öz ara raballaştırış, teknikide yenilik yaratış ve onu kullanış, ıksaslıklarını yetiştiriş katarlık hemkarlık boşluğunu kengeytip, rakamlık ipek yolunu ortak berpaklışını kol tutuşup algı sürüp, adımiyet alakısını öz ara örnek ilişini küçeytip, namratlarını azaytış, mağarıp, davalaş, medeniyet, sayacılık katarlık cahitlerdeki hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Cungu-Kırgızistan omum gözlük strategiyelik hemrahlık münasuvetinin yukur süpetlik terakiyatı tökü koşuşunu ümit kılmen. Koyçiyev bunularını bildirdi. Cungu başnağırı Kırgızistan diplomatiya siyasının aldın tallaş yönlüşü. Növette Kırgızistan Cungu dostluğu mislisiz yukur seviyede durmaqta. Cungu Şinjan bilen Kırgızistan koşuna, Şinjan bilen bolgan hemkarlıkını sijil çoğunkurlaştırış, Kırgızistan Cungu münasibetini müstehkemleş ve terakki kıldırışımızın muhim mezmuni. Kırgızistan, işki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşu ve işki devletinin hemkarlık gelişimini umum gözlük emeliyleştirip, Şinjan bilen bolgan dostanı almaştırış ve öz ara nep yetküzüp hemkarlışını yanımı kengeytip, rayonun xavipsizliki, mukimliğini birlikte koğdap, Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu katarlık katnaşını öz ara tutaştırış, öz ara raballaştırış türlerini tez yolu koyuşuna algı sürüp, soğut gölümünü pahalı kengeytip, öz ara meblağ silişini ilgir sürüp, Kırgızistan, Cungu münasibetinin yukur süpetlik terakiyatı kol tutuşup mülazimet kılıp, işki devletinin hemkarlık nişanını emelge aşırışkı küş koşudu. Wang Jianxin, Can Yingchun, Abdonum rayonunun münasibetlik tarmaqlardaki mesul yoldaşla körüşüşke katnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 9-cı ayının 14-ci günü 83-ci qetimliq modırlar yığını içib, Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınını 9-cı ayının 21-ci günüdən 23-ci günə keçə Ürümçidə etişini qərar qıldı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının qaralma layihəsi qarab çıxıldı. Daimi komitetinin 31-ci yığınında Abdonum rayonunun qarızını qoğdaş nizami özgərtilgən layihəsinin tüzdiş kirgizilgən nusxısı. Abdonum rayonunun sayahat ailevi mehmanxanalarını ilgir sürüş ve başqurış nizami. Abdonum rayonunun koçu başqarması nizami layihasının tüzdiş kirgizilgen nusxısı. Abdonum rayonluq xalq hükümeti qarab çıqışqı sunğan Abdonum rayonunun Jonxa xalq cumhuriyetinin puhravi igilikni ilgir sürüş qanunini yolğa qoyış çağrısı layihası. Abdonum rayonunun organlarının yürüyüşünü kapaletlendiriş nizami layihası. Abdonum rayonunun ekologiyalik muhitni qoğdaş nizami layihası. Abdonum rayonunun atmosfera bulğınışının aldını iliş ve onu tözeş nizaminin özgertligen layihası. Abdonum rayonunun tenterbiye terakiyatı nizaminin özgertligen layihası doğrusudaki təklif. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti müdirlər yığını qarab çıxışqı sunğan Abdonum rayonunun dili yazıq xizmeti nizaminin özgertilgən layihəsi. Abdonum rayonunun Jonxa xalq cumhuriyetinin memleketlik xalq qurultayı ve yerlik erdercilik xalq qurultayları vekiller kanunini yolğa qoyış doğrusudaki bir qancı belgilemesi layihəsi. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Xu Yanxı şəhri Komsomol bazarının növbət almaşdırış sayılımı vaxtını tənşəş doğrısıdaki qarar layihəsi haqqıdaki təklif. Abdonum rayonluq xalq qurultayı cəmiyyət quruluşu komiteti qarab çıxışqı sunğan Abdonum rayonunun ailə tərbiyəsini ilgir sürüş nizami layihəsi doğrısıdaki təklif qarab çıxılıdı. Ürüm çehre qatarlıq şəhərli

0: 104.4 Qatnas Sanat Radiosining har bir programmasini yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qo'llab kelayotgan qadrli do'stlar. Sahardan boshlangan barlik ishlaringizga o'ngishlik bo'lsin.
1: Chin yurkimizdan urg'ib chiqqan eng mehrli salomlarimiz bilan sizlarga baxt, omad, xushallik, salomatlikning har vaqt hamroh bo'lishini umid qilamiz.
0: Atiganlik yo'llaringizni biz hamroh programmamiz orqali sizlar uchun a'lo mulozamat qilib, sizlarga xush kayfiyat, ozodlik bag'ishlash uchun tirishchanlik ko'rsatdimiz. Men O'shirjon Xizr.
1: Radio aldidagi sizmi programmamizga qizg'inlik bilan qatnashib, programma mazmunlarimizni bitqaysiz. Men programma riyosatchisi Rushangul Basit.
0: Qadrlik onlug'ishlar atiganlik yo'llaringizni biz hamroh programmamiz boshlandi. Hozirdan boshlab ham sizga demsak kim bilsizlar qo. Ashta qisanlar bo'ldi.
1: Ha, nim qilg'iningizlar bilsizlar qo. Endi kunda dav amaylik, bir kun demaymi bir uzanglarni bilib manda bir qilib qoqsanglar.
0: Endi ma do'yindim nim qotmas, shopping xodim nim qotmas. Ichki kirganlar nim qilib o'ltirasizlar. Yo'jinga ko'rikningki ostida mashallah bakchiqga degan uchurni mikroya yotibdi. Yo'ding pifadan chiqib chiqizdiki yo'llar ravonga degan uchurni Rahmonjon yotibdi.
1: Esil tamdan uchurdimi ma go'sh bozorining oldidagi yo'llar ravon Mamud uka ochqash anglayotman deb uchur yollabdi. Sizga ko'p rahmatchimi?
0: Zohira xonim sizning uchuringizni topshirib oldik, ko'pdan ko'p rahmat.
1: Anvar apandim sizning uchuringizni topshirib oldik. Sizga ko'p rahmat.
0: Qadriya vozay deb yollabdi. Yana kimlar zay? Zay bo'lsang zay deb yollaytinglar.
1: Shuni ular var.
0: Zaylar buzay deb yollayotsanglar bo'ldi.
1: Qulat qalam yoqlat demadimmi? Bir boylam o'tir yoldaptimi bular bizga ko'p deb uchur yollabdi Shirali.
0: Onda mavu chidovan yo'llari xili bo'ludi, lekin mavu nan xu shimol yo'liga chiqadigan egiz to'zilib ketibdi degan uchurni sayfa vaqtdi.
1: Men bugun baldur ishga chiqib oldim demda.
0: Ya bizni azroq 2 minut burun boshladik
1: emasmi? Ha, shuni davatamda varis doktor.
0: Oshni uxmagan.
1: O'z baldur ishga kelganga o'xshaydi debdim taxmindaq.
0: Siz texim deb tushib ketdingizmi? İkinci aylanımızın yoldun mu şu Michuan taraf Qarapanga yönüşdi. Maşallah biraz köprək gəldikə tosulmabdı o digər uçurun var səpəndim əvətibdi.
1: Mana qızlarım deyib isim qoyğanlıq uçumuz mən ba deyib uçur yollabdı. Uçar tor taksi Niyaz əpəndim Çin Fuqvayanın aldı maşallah in tayınçıq deyib uçur yollabdı. Rəhmət sizə.
0: Özal.
2: Üşiyyət
0: yollar başına axır ravan. Onda yeni qarsaq, obdan tudanım obdan. Yakanninki asaslıq merkezlik yollardan maşallah sel köpke yakanında kün çundak çıraylıq çikette yedik avuçanın badam taksiye vatipto.
1: Aksu'dun yolu çöre polistan saldırdık yolla koş yolun işte maşallah köp çöpür dostlar ihtiyat bilen yolu yürüşenlerin tavsiye akılımız hep Enver efendim uçur yollabdı. Rahmet sizge cümüm.
0: Yeni qarsaq Aksu'dun digen dep oldunuz andın xayrı
1: sayar. Vay men ba, men ba dep nurgun anlıqışlarımız uçurulan yolla kette cümüm biz ba dep.
0: A doyum bilen şıpın
1: xoğuk bilen. Ma varız doktor daydı o işkin çaylamıda mücven terap karap mağa yolun işte aptım o bula köp likin bek tosul mu diye dep uçur kaldırgan kendine. Rahmet sizge.
0: Anda olmaz daydı ma o. Lı baza tarafta kuruluş sebeplik maşallah sel köpken dikkat etmeyenler emsa deyip yollaptı.
1: Akıl buldu.
0: Kuşağı yol kavri kuşağı diyen. Kuşağının ki çangan yolu şimaldın canıpka kösen ekologilik bakıcısının ki aldı da Abdumobullah nait köpken tosulup gettiye söyletmek asla diye uçurdu kuşağı taksiye vatıptı.
1: Cucaven taraf tosulup gettiye deyip ben Nureli uçur yollaptı. Nail bu memu bağ deyip uçur yollap koyuptu.
0: Nail? Ürümçi unza otunun ki aldılır yollar avanken diye uçurdu. Həsəncan atış pəsildiki nailəməz pəsildiki.
1: Ya, əməz başqısı.
0: Hə. Meyda meyda çavuyu dedim.
2: Yaxşı, yaxşı var ya. Çopurda fayt gəldik. Ona xeyirlik olsun. Topuzaqdan təkrar qarab yolumağın yollaşınlar var.
1: Makul buldu.
0: Ben geldim bana pütüşüp yıkılıp kopup diye uçurunu avut palakete verdi.
1: Oy ay ma oğlumdan uçurunu koyuttun la. Tiz bulan la koyup hem sen la yaman ki onu yerim bulup gidip gedeydim. Onun yerim kısa kummaydı.
3: Yaxşı mı onan atışlar. Yesil kep buldum yüzünden de da.
0: Ya yesil kep buldum ben.
1: Ne abdaydı?
0: Abzer diken de o.
1: Ekber dedi o.
3: Yaxşı mı onan atışlar.
1: Abzer dedi.
3: Yesil kep buldum yüzünden de da.
1: Oy, abzer deydi.
0: Abzer emas, a.
1: Abzere.
0: He, abzer. Aş, burun kızı bilenler hizmet açı olan abzer deyip abzer deydiniz siz. Abzer o.
1: Oy, abzer diz çıraylı kanlıp cuma.
0: Abzer diz çıraylı kanmaydı o.
1: Abzer, abzer. Kün uçur bir yerip duran cuma, katlaşıp duran programı kablamdı.
0: Abzer. Abzer cuma. Ağabey.
1: Makul.
0: Altay yolu götürüm körke, şimaldın canım kubağa yolun işte. Köşeciye çıkış eğizi neç kilometre tosulup

0: bekette degen uçurun Gülkamer awatyp tur.
1: Ürümçi bekette Krala köp degen uçurunda toğru taksi Yusufjan awatyp tur. Rahmat sizge.
0: Oqsu yol uçurma toqumçuluk çoŋ körüge koş yolun üstü maşalla sal köpke degen uçurun Anwarjan awatyp tur.
1: Mal baza tarapten mangmangla amalba ma yollardama quruluş qabatqanlyk sebeplik taza umda mangıl bolmaydı ke aŋ yaqsı matrap kemmangla deydi jumam almaz.
0: Omuz taksi.
2: 174 yol xabarlaşan Peugeot'un Gonçamyanlı yollarda maşiyakını intayın köte şofırdırsa başlığın tanımlarına kullanıyoruz. Kulüme rahmet.
0: Makul sizgim rahmet. Abla Kanay.
3: Mükabizler bir Gonçamyanlı taksi yok. Rumşu'nun iki erkeğe trafikin dara var.
0: Boldu yol vas.
3: 174 huzuru yol xabarı. Hemen Şanhaylı olan Naitbek Ravan, Ravan kütüphanımız. Ağırdılar, yamğı yakış yığırdı da. Ağır salıkın.
0: Oy.
3: Yasaptılar, rahmet.
0: Hem ürümçedim, yağda akşaycım var yamğır.
1: Şuna olay dılkumardaydı, kuzudu gel, öldürdü. Yamğır yağdı mı ya, suç açtı mı, bilmedim cümü. Bugün kuzudu yamğır bağım iki edip.
0: Gülkumar şundam, abda akşaydığına kız varlıkken siz de siz.
1: Dılkumar. Dılkumar.
0: Dılkumar.
1: Gülkumar de.
0: Yamğır yakını, kay yakını, işine mi? Etkin ordunuzluk, deriyizin açkanını kim bildiğin?
1: Yollav. Suç açtı mı ya, de
0: Vay vay, onu şikayet yapamış, biz etti kendim, şimdi tarak tarak kınıp tepindik. O şimdi akıcı mı gülü kumar çoku?
1: Gülcüdü, hava bulutuk bulup kiyin, içi dedi 12'den 30 Celsius'a gradus kıça, hava, yağmur bağı demeyip de cümü, dıl kumar. Mıya, neydi kıynapsının gipi bağı uçurca?
0: Ya dıl kumar, abda oklaydı ki demek ki.
1: Kendin neyim kıynapsının gipi kuşu olsuz?
0: Ya şu...
1: Mışı yada kıynap doğruluk gip bulundu mu dıl kumar, ama yağmurunun gipi kıvassak?
0: Bunda...
1: Kadın kuşu olduk ne?
0: Bak kulağı kalmış killer geçti. Seher orundan turdan oturma, turdan kılma deyip kıynaplar bak çapatat gitti. Ço.
1: Yakı. Hazır kıynaplar ondak pek ondak gitmeye. Hılsın bu.
0: Hazır kıynaplar kıynaplar olan bu.
1: Sen bir şen bulsun azırak aramın, ivasın, boptu, çayların teyi akıp koyayıcı deyip de.
0: Hazır o, kıynap yok mu ikin?
1: Hazır. Kıynapa kan.
0: Hazır resmi kıynapı hoş gitti.
1: Kıynapı yok hazır, hemiz kıynapı gitti.
0: O püstün bek gerek tefi.
1: Haa, o şundak.
0: Bazı kililer aşta oylaydı dedim.
1: Kıynapsı dağıtlap tefi.
0: Minin apam, minin anam, kıynapam dek, bosunmam da dek oylaydı dedim.
1: Haa, aşına o gitti hazır.
0: Yalvarıp çağırırlar şu.
1: Müş kuruluş doktor hansının bekti yolu köyürüke karap mağa yönüş köyürüke nöteydi maşallah bek çıktı yani uçurunda 932 eve atıp da cümü. Uçurcan kişinin sakır sakıyıp da de barız doktor yok uçuş hılı ıgır palak et talap et uçurap hılı uzun da sakıydık ya ne?
0: Bir ay dedi o.
1: Bir ay gittik ya bir ay.
0: Esencan taksiye Xotan'da yol haberi verdi hemse anlanla dedi ama Uyghur Tübabat doktor hansının şehirlik hükümetke Meniş liniyada maşallah tosulup gitti dedi Xotan'dan Hasan Can. İtibak yolları mı şu Tozcan'dan Çombaza karap manga yolun işte Abdumabullah intayın köpken diye uçurun öz ala verip de.
1: Şuna ola ben şuanda acı kuş yolun işte maşallah köp azırak tosluş bağı diye uçurun çoğu bu halçam evetip de. Yağıtcanla uçura karsak şuncacık maşın tursa ısçı laba avurup arkamdan derizden karap çeli vese köyümü doğumu aldımdaki maşallahını dissem aşına çalıma edip Mini aşına çalımen, laba vurmen deyip ağam maşının deydi karanla. İşini kıl deyip koydu tık mini. Evet, degen de titan domurumu gıtaydı minin. Deyip ma Yakupcan. Nim signal şeyliği verirsen de dizse aşına dedim ha. Ben maşınamla signal çaladığan ağan deyime. Sen işini kıl deyip aşına dedim ha.
0: Ben etken yoluktum. Maşına deyip gitu asam kendim de bir paplı kıldı. Hey, doğru men vatsa bu musa deyip birden yapsam paplı kıldı. O aş öl yolda iş köy geldi bir adam gücü. Mangamsa diyen gibi ki bu. Pap mangam. Mangamsa ben evasam on köyde depçi. Pap pap mangat ki. Esla o anın pap diyen de bu pap.
1: Dep. Resmiyeşin.
0: Eskenim de papılda pagan. Köy geldi adam papılda.
1: Başka kadar bir sok şeydi bu tıkan olmaz ama.
0: Sladım bir soraydım mesela tuhate dedi. Ayalımın namı diye maşını minin namı bu yetkisek. Numar taktisi özgüremdi. Özgetsiniz mi buldu? Özgetmişsiniz mi buldu? Numar taktisini tallap turup ağan tok. Yeni bir gap. Bildiniz ya, özgetsiniz mi buldu, özgetmişsiniz mi buldu? Yeni bir gap. Olduğun günü için ben ağınımdan maşınısını eydep. Oy siz mi ağınınızdan maşınısını sorap durduğun dilladın ki sizde. Eydep çoğun yük maşınısının ki arkasını meyip kızıl çırakka basam. Çoğun soğunun atrapı da kızıl çırakka düşüp kaptı ben. Çırayım çıkmaptı o likin. Likin kızıl çırakka düşüp kaptı. Numarını yudurup bereyi degen bir taraf kıp bereyim o ya ki çırayım çıkmağın dekin karım bomsun bolam da dep. Ve ismimizin yasınca yüz kilin dep özgeti koymayalı cümle yine. Ve kalkın başınsın sorap dur o. Yine kızı çırayım çıkmap da.
1: Yasınca bir taraf kıp bermekçe yasınca. Hem yüzüm çıkmay kalsa çırayım çıkmay kalsa onda bir tesir bup kalamı kalamay kalan işi bup kalamay mı dep. Cümle en sirep de pek ayıpla.
0: O yasınca cep yolu.

0: ده مش صح مثلا، بس بيجي حطوش
1: اوه
0: الشرق ده أداة صوت صح.
1: اوه
0: يلا أولد مناح
1: بالدو ماغلة
2: Oy Dilnur.
1: Bal suflap ne yaptı ha?
2: Bol kultuplap ne yaptı size?
1: Uykusu kanmaktı bu ne? Ooo. Hem bop de. Tabi hatterlik dikkat kılınca mı? Bönçen gavca. Nen kudun mu şu çıkıp görük ya. Ha, 100 metre mangan dinkin. İşki maçına arka marka sürkülü gitip de. Ha şu sebepten. Hem yemse. Dostluk etti yedik avuçur ne? Ha 100 metre ne vatıp da.
2: Şunun yingbinin koşulunda eğer toslup kette ma taraf ki mağın galla başka olan talap miyala Beijinglu taraf ile mansanla mı buludu de ma noci şiirin gül edeldi lan zemine Reyhan gül diye anlayan şiirin gül diye isimli bugün tunca anlaşım cümü şiir nayi şiirin gül
1: noci dedi o şungu hadi ha
2: kılıp ben okup şiir çördü
1: andı ma o üçüncü görüntüden Juan Gayulu kayrıldıgan dokmuştu aptuma bulla bekip geldi ya uçurne Tor taksi yasın cana evet bu tayka.
0: Hoşup canım şengil akvanınla yakışma olsun.
2: Yakışma.
0: Ben daha şu aldım ki yollarda maşın çıkara. Hoşup canım yakışıp kaldınız mı?
1: Oy ben arkamsam yakışıp kaldınız mı?
0: Hoşup kaldınız mı?
1: Kuzuzluk ne bileyim ki ne bu? Dep. Neyi arkamsam?
2: Çiğiniz ağır kaldı o. Çiğiniz eğer talap et.
1: Oy çağırdım mı hem de o ağır.
2: Çiğiniz sunup.
1: Vay o diyen sunup etti o.
2: Başka bir şey yok. Yaksanız kaç kitap. Guanghui görürken yüzünge şu ma yüzünge hazır ravan ken davan yolu kaykça daydı uçar tur taksi niyaz efendim he?
0: Hangi sen de hoca daha fazla kadar konuşuyor ne kazı. Sosu
1: Rahmet Memtin ya. Ne ukra uçur onu sapçı var.
2: Nevzat da.
1: Nevzat.
2: Ben şimdi daha önce mao suydan. Şivayhuan taraf karap mağa yolu işte maşallah bek köpteydi. Cuma mao suyda o he. Abdurish tependimden uçuyor ya, rahmet sizge.
1: Benim kızlarım yeşil kırmayma edip, yığılıp, köndüm işte, kapı kuvatı da, kandaksan bula edip. Herkes ulağının girayık bakman. İş kılıp. Yığılığının beka hikayeliğin bildiriydin ha bir hepte. Beka o yığılığının edip, ekril versiniz. Onun için işkanda ünüm bombası ne kımaydı. Yığılmaydıgan buldu.
2: Ayo, şundan bir biyaremçilika, yeşil kırgıca, balla yığılak etsi digen. Ye aldık mağam mağa, ye kaynık mağam mağam mağam, ye tan iyibap gitaydız tehe. Ay iş kılıp. Bir aramçılı hop gittin.
1: Şu, herkes ulağa boşunma. Çıkıp çendiniz o. Koruldu yol kavri. Ma o tekici yollar koşalım işte yollar avan diye avuçlarını yüzen can evet. Andın yığılımısı keşte yesliydin baldur ağıl geldi kalıgınız ne. Yesliydin çıkan dinkin. O bu neslen epirdiğiniz ne herkes demen. Herkes onda demen cümle bombası et yeni yığılaydı o. Yığılımısı o neslen yok da. Şu da bak.
0: Makul
2: buldu. Rahmet. Mr. Merdan bana aydıptı hazır. Ben tönü gün 24 saat ciber kıgan doktorhanda. Hazır öyge kayttım. Yakşı aramağa aç. Ben de bir silahının cıboruğla körü atma deydim. Doktor Mr. Merdan. Çö.
1: Roşan görsün.
2: Doktorhanla işliğe oku isleyken ne boğuşluğunu oku atılamaz mı?
1: Kim
2: doktor,
1: o?
2: Mr. Merdan.
1: İşlep
2: durup.
1: İşlep
2: durup.
1: İşlep durup okumduk ya?
2: İşlep durup okuyduk. Sonlan.
1: Bu da işte meydan doktorların kendi yürüydü.
2: Baş doktorunun kendi.
1: He kendi yürüydü. O işte skandal oldu. İşleyemeydi o.
2: Konuşuyor meydan.
1: Doktor olmayan adam ya da işlemdi.
2: Borçluk için kan tutsa o kan tutsa.
1: O aşın tuluk okpamak için onun o bıçak kullanmaydı onun.
2: Aşın Allah mı?
1: He. O kendi turdu. Karab takış bay. Ayak üstü takış. Mayak üstü takış. Bırdak. Turdu.
2: Şıçıhu yolları. Ha bugün yok onda emas fazilatçımı bugün mansınız buldu ha hatırcam menga. O çok yollacımı?
1: Şoxe. O bir şoxeni mihman qıldı açmadı.
0: Şurjamız qalayım pay yol özgər turğanlarını nemə desək ola degen keyfiyyətimi buzulmay dedim ağzını. Bir kərə keçdi.
1: Ha xapım mana. Onzlu qala ulamı.
0: Oruz yerdə tut hodidin yol qavrı. Şunqa qarşı yolu. Bayaqdan da gələsən doğmalı yolu yoxsa qorab qaldım. Yollar olam.
1: Boldu makul rahmet.
2: Şimdi ona 6. kilim uçur yollap da aa şupur alamet düet bir ekişken cümü 5 saat turguzup ayet oran ağgılayla de cümü dep ma şupurun. Nimançola düet nime ul? Dep 6. kilim.
1: Ya erlerden açıdım düetleri bağ. Аз лекин.
2: Курулуш докторханасына мегип 10 минут болду, этак бакыт юлу көрүкке келемин доктайды 932. Шунун улам менин машинамдын лабасы ялырып кетиди, мага анчы-мүнчү мур чап кой деп. Хаклар ниманчола омуракын лаба чагылы. Шундан ачыгым келди. Немиш кундамы чалыдыган силер у лабаны деп.
1: Кайсы күнү биздин аш короодо бирси машина токтоп калды, амма 24 минут токтотту жума. Мен деризден карап турган бүтүн бир айлык кишилер көрүп турдук. Тил кып калды экен сиз элек. Жума, бубун үстүдөн элек машина токтомайдыган бир адамдардыкы, бир бирге машина токтотуп атканды көрсөңүз, жа мен заңлык кыгымбыз эмес, деген
2: кызыкарлык.
1: Ой, күшөп
2: 100% заңлык кыпсыз го үстү
1: туруп. Деризден ичип күлүп заңлык кымдык, деризден итип туруп өйүнүн ичинде күлдүк, о биздин күлгүнүбүздүн аңымы деп факат көдүк
2: усудум так карап. Ол заңлык кыга алмайды, аңлатмайм заңлык кыпсыз го эне.
1: İş kılıp, toktup kaldı. Nek 24 minut toktattı cuma. Heli kenarı ya bu musa. Ya o aldı dedik, yoğunarak ya toktatmaydı. Çukum aşağıya toktu dedik ya.
2: Ay DCA çakır, maşını toktadık Allah'ım aldım cuma ben.
1: Ya aşağıda çıkma toktamay. Yani aç, rolunu ure, ur, ur, ur, azır et, ur, ur, digans kepkiyken de o. Bu üstü dün köyge baktı dedik.
2: Şimdi.
1: Toktan elde yapıyorum ya. Şimdi onu aç, kendi yerinde bür, bana da öyle ki yolundan rişat kısı var o. Uddul yantoy ekiplam mındak ekilimiz go aş uddul ekipl bir çaqın duvaç to taşna ustiga çıxırıb itdi bir tərəfə mındak götürüb durdu and aldıq aydaydı
2: yen çıxırıb itdi da
1: aldıq aydap yen aş aldıq almağdı yen aş qandaq aldıq mağan bolsa şundaqlı kəni gəlib yen aş çıxırıb itdi ha yen ayaq qıldı yen aldıq bir dam çıxıb baxdı yen 24 minut toxtatdı 24 minut til qıb qaptıq juma Öyle dediğinden, ay iki balam yedi
2: vatkanda. Hemen aşına mağarap karap tuduğunla değil, külüp.
1: Yok, ben avaz
2: verdim. Sizce aval körüp, siz aval körüp çakadınız.
1: He, çakadım.
2: Kilonla kilonla çakızlık için
1: tek görüm. Çakadım. Çakadın ikin, onun ikin, kağalla geldi. Anda ben avaz verdim üstteki. He, bana bana. Maşına avaz verdim. Maşına antılığa attı. De, o, buruman sen. De, kızakça. Sonu buran de. Maşına avaz verdim.
2: Tül kıl da yakacağım balları olsun.
1: Tül kıp kıp da o, külüp dediğinden.
2: Şuna oğlan bu Kamalcan ben
1: kadın. Şuna oğlan kim çıktı da?
2: Kim çıktı?
1: Közenek takıva ağa yumbulak koştu bizden biz için tamam mı? O yumbulak koştu biz yumbulak közenek takaydık kendine gel tamam mı? Onun o gürtüm onu körüp onun avazını beğenmedim onu hemimiz maşında şunda akıl düşkente onu körüp iş kılıp yitilip ben mi yitilip
2: Toktattı mı ahırlıkın? Toktattı mı ahırlıkın?
1: Toktattı.
2: Maymak olsun bunu da kılıp.
1: Öğüdün apıs çıktı onun.
2: Oho.
1: Deyendin ops çıktı köçü yol kesetti. He. Maşının kimde aldı urdu. Oğ oğ oğ da urup işte urup işte toktu. Şıkılıp ma jawliyalla yaxşı öytinglar jımı vallaha.
2: Maşın toktu şne.
1: Keli kanri yalagım toxtamay atdı. Aşta.
2: Ay Kamaljan qaysı gün mən kədi görüb şunda qarsam siz şundan bir saat olmaydınız deyə mən onda olmaymam mən sırtlar mağsam hazır kim külüb qara ekin deyə bunda külüb qarab mağım hazır.
1: Kim o?
2: Ой, Камалжан қарап омайдыңыз мау дейді ғой. Онда омаймаймын мен де айттым.
1: Сіздің ба?
2: Құшта бәсім мен жүреймін ғой, жолда дейсің ме?
1: Е, о әкішлерге күліп болмайды, Рошан Гүлсәсен. Әкішлерге күлмейді. О басқа оғаным қызға оқшымайды Рошан Гүлжім, ол әмме әкішлер күліп болған.
2: Айрасылық не?
1: Е.
2: Ондан мақта қойдыңыз. Абдығынижанның ұшыры қарса ғарбайлама дабаза жөнілші қарап меңішта машалла алайды көп деп ұшыр беріпті жұма рахмет сізге
1: мыңды доктор ханстың қалды бәк тосылып кетті деген ұшыр әйкө я я бәрді андан ма ұшырла бәкчек вақытыда оқып боламай қалмыз қиватымыз тылымаңыз жұма тыллашына башлап оғалла
2: мау да деп ісім қойған аңлық үшіміз зімдейді ма али мектепті оқытқан чағды мүші программалар ясачылық қылаттыңлар ішкіңлар ма қызметік чығып пенсияға чығай дедім сілер ішкіңлар техичі боамы дейді ғой
1: сілер ұйдар нәчі жыл чығып отырсың пенсияға ғажап
2: али мектептің қанша жылды бітірдіңіз
1: әшу
2: Яман тез ғой сіздің ішлеріңіз аяқтын баяқтынлы болып бә айт ой тіл деп план бір тарап болып
1: сай өле әмі шо қалық өлі көргенін кі осты қошымчы өл бәк тосылып кәтті машалла бәк көп кәрі гәу чөріне юңшыра вәтіпті ішкінші айларым елдір қош елін үшті елдар аван кәрі гәу чөріне рахман жан әвәтіпті
2: чанлы ұяның алды қошылын ер елдар аван деген ұшырына ядықар әвәтіпті жұмы
1: алты даван көрісінің кі үсті ғарып қарап ма ғарып шәріқ тарап қарап маға елін үшті доңарқан ма шүйчі жұңфу дүймен İşki maşının sürkülü kitip daha dedi Ekber, makul. Andın Mehmet Ali hücurunuz.
0: Hoş bulduk Ekber, şu anda ben Eskari yolu kaydım şu Nengen şey kızıltıradın Mayı kızıltıra kıyakın yoluna koşulmuş da var mı?
2: Makul. Rahmet sizge ama veli kuruluş mündeydi Uşurcan. Siz üzünüz bir dumulak durup kakın dumulak yumulak diginizden kargan çağda hakikaten yumulak okşaydı deyip sizin
1: için. Vay o dike oppak yumulak geldi ki. Oppak çö. Tonşokul da yumulak kendi oğumdu. Элеке чокулуп шишнин алдыда бир сүзүлдү го.
2: Башкалар бирдим дейдиган болопсуз жумо.
1: Э, ой, э.
2: Думулак узун төт жаса, андак димен жумо.
1: Ошо радио уан алынбы дегчи.
0: Так. Жарышан келе, ахвалыңла жакшымы? Ана иштер бар жолдору.

0: Aram maşin kötüresi. Roşan gel size bitap pop kaldı ya.
1: Ay şimdi dedi kan gap tapamay dep koyuptu.
2: Ben bitap pop kaptı demedi ko içini ne kıptı.
1: Efran.
0: Bölünce sütü toşacılar işen gök anda alalım yakışılığa kaçlardı yol söylemek. Sparkan bağışına aldı zemmiş o dörük kes yolları bana.
2: Makul oğlum. Mıngdığı dokkasını aldı. Mıngdığı yolu dedi rasa. Maşinalar köp tosulup ketti degen uçurna Ayka Yayı awatıpdı. İçkinçi aylam qoşulmuş yollar Raman degen uçurna Rahmanjan awatıpdı. Lyudavan köyrüknin üstü Gäripten şärik qarap mağan yönlüş, İçkinçi aylam tarap qarap mağan yönlüş. Şöyçü Jeongfu'nun oldida İçki maşin özara sürkülüp ketipdi. Şoň Ayka kelgen oýunyp meňla deýdi jumu Akbar Qurban efendim. Rahmet sizge.
1: Şirçi hu yolları, Saymaçan yolları qoşulmuşdy. Yollar Raman kelgen degen uçurna Abdulim awatıpdı. Ondan Lenge gaz qaçlaşmanyňky oldudan kelip Maria doktorxonanın keçidiki solğu burulış liniya bek tosılıp ketdi deydi. Qashqarın oqçaydı. Badam taksi yakandım mı ya? Gärbi aylanma Dabaza yönünüşki qarap meňişdan maşalla alaydı köp dege uçun Abdygyny janap atypdy. Ürümçik baray degen avaray qandaq kerip yağmur yağmur yağdı ke.
2: Avaray ahvali Ürümçi şäherine kelgüs 3 günlik avaray ahvali manda oldu qadirli dostlar. Hem de bugün hava uçuk bulup kin azraq yağmur ba. Temperatura 16'dan 26 Celsius gradusqça. Et hava bulutuk bulup kin içilidu temperatura 13'dan 23 Celsius gradusqça. Muşayna 18-nji güne hava uçuk temperatura 13'dan 25 Celsius gradusqça. Muşuna oladı ken jumu kelgüs 3 gün içilet.
1: Mao şehir qaylanma yolunki tosulup ketişdik sebep mana ma bir maşın buzluk kaptı ken azır söyreş maşınız geldi. Ha söyrep ip kesilam onunki onşuldu dep. Nail uçur yollaptı.
2: Makul. Makul buldu rahmet.
1: Demokratiya yolu. Ravanken.
2: Siz digendek onu oldurup bunda ağırlıklarında tutkuzmaydıken cümle mi? Sitirmelerden operasyon yaksa da uçuşlarım aç karap durmayan deydi.
1: Acı kendi karap takışıp durdu.
2: Andın başka bimarlar kançı mı cümle karap koymayan doğru almıştırıp digendek işlerini kılmayan onda çoğun çoğun işlerini kılmayan deydi cümle. Şu. Hırlı bir okup olmak için onda tutkuzmaydıken.
1: O mümkün ama onda nimesi yok.
2: Anım bulsa.
1: Hatırcan
2: bulduk ha.
1: Hey biz obda öğütmeyiz dep
2: Amine. Amine.
1: Emniyette mektepte sızık arkalık mı şey digendikin. Hey diyeleydike sızık olsa. Sırtta onda sızıkla bulmağın dikin. Ah neyim kıldike dep. Sızık süpem seydiyem meydan. Sızık süpem süpem meydan al dep öğretmem sizdeyim Amine. O sızık olmuş seydiyem
2: sonra. Doğru Amine isim geldi. O günelik okutuşsuzluğu pravı. Aladığan aldımığı geldi şu ügettim de şuna degen aminasız çoğu isim geldi ya.
1: Manda kendi gengan de çoğu neye karab rol uğruşunu bilemeye kaldı ki sızık olmasa. Ben uhmudum otağın iş kılıp bunu bile gedip aminasız dedi o.
2: Galibiyet yolları koşulun işte Ravan degen uçurunda Nuristan mevet tuttu. Ayrıdır mı manga yolu uçula 20 saat burunurak mansanla maşını çıkıplı şoförlerini oldurtup ciddileştirmegen bulsanla. Esel baldurak mansanla öydün baldurak çıksanla nimbula deydi Mahmut'tan kızı ayımlısa.
1: Kapa mısın zaman da ayımlısa.
2: Ağırat mağla mini edip şimdi deydi.
1: Ha ola aldırtı da o aldırat mağla degen bilen bir kâv. Aldıravat ka adem demiş kaldıratmaydı o.
2: Ha makul mem amalba tez vaqtı da apırıp koymayan dep manda disiniz.
1: Ha o makul dep
2: onun için. Elik tez boğan bolsanız tezrak mağan bolsanız biz ayımlısam ciddiyleş gitti diken de.
1: Ha siz ciddiyleşme yani makul oy buldu dep. Ağzınız ciddiyleş koyup normal edip mağsız buldu emez ma. Bir hatalık dikkat kıyım. Aldıravatka adamda hem de aldırma dep. O aldıravatkan tutsa bu. Bu öz keçip kalma ayırplan keçip kalma dep aldıraydıgan tutsa.
2: Hına şarkı ölü sahibi otadın tatıp Hongguangshan körük üstü Hongguangshan Hujan Zhongxin yönlüşte maşalla sel köpteydi. Tur taksi 55, 53. Peki ma ayırdırım ma ayırplan ya ki bu yüzde yolu çıkıdık Allah için sel baldırak çıkınla.
1: Baldır çıkın.
2: Baldırak yolladı sel mında tutulup ubu opkaz ciddiyleşip əsrep ümidep ayadı digen. Aşna bu kitsler çıkıp sel baldırmangan yakşı ama. Ama he? Huanxı yolda aptı mobilla köpteydi torta siyasıncan.
0: Dürüz, yetip tep, kirler tekine uşuca, Rüşen Gol, yakşımsınlar
1: kuva. Yakşımsız.
0: Kaşka şehirde yolu çörmezsem, Kaşka şehrinin kaynak yolları, üstünü tere provana.
1: Makle. Aziz'in uçuru karsak, ögen gelme. Bomusa yakşı ögen gelme mektepte. Ben mi bektes toktum maçını, deyda. 3 yıl oldu prava kılı şu memo back test toktu ben maşını. Nümüş kut toktamaydıgansız maşını kendine.
2: Şu tersik yandırıp... toktaydı ki. Ama prava ip olgandı ki en tersik toktaydı ne şu maşını toktu şu ama yandı toktu şu. Banku körükünün üstü ravan, yöcünge körükten düşken yerler yollar ravanken yollar içilip gidip de deydim ha yoğunuş ha. Şunu oğlan.
0: Şu otur dostlar yapsın size. Magucu yolu pek de sapkısı.
2: Garbi vucu garbi yolu degen ne yapıp gettim emtali efendim. Koşurcan. Ey men gekıldım sizge. Men gekıldım.
1: Ne bade ne bade.
2: Köylüm şimdi de nim degen bu oydu.
0: Degen tam yoklap parayı dertkenler sizde. Rezo tutup sizine.
2: Siz yoklap parayı degen tam koşurcan deydu.
1: Ne yoklap parayı basınız mesela?
2: Nime parayı attın sandın?
1: Sağ olsam ben.
2: Aşınan bekire kızı kattı koşurcan.
1: Bu iki gün demep koyan kam. Cimaşa yollarını. Yollarda maşallah bize köpke rahmet. Başkakını gözü keli kıl durdu okşayım.
2: Oy eslemem deydi, üydükler çıkıptı. O şu cankam yığır okşaydı. Üydükler korlarını yoklap çıkıptı da şimdi.
1: Allah kanay.
2: Şunu ulan bu alıcılarımız çöçüp çöp.
1: Galibiyet yollarım. Galibiyet yollarım koşuyorsun işte yollar avan ki nurunu uçuyorum.
2: Kağlıktan yolu şöyle 0 kilometrenin poistansı kaçıp oğa yolla koşuyorsun işte yollar avan ki dedim. Hem temin taksi. Bir gün demap kalsak biraz yakışı uyulmaydı ki. Ama da sayıya çıkıp gitken de o demağın da demeydi ki.
0: Ama badağın nasıya ya atrakları avan kılıkken.
1: He makul. Abdurim ki.
3: Buyur ziyaret ediyor, kolu bir yol kayıyor. Sarı şarkı yolu. Kırkın tacizlerinin olduğu pembe kızı sıraya kadar kalmış yolları var.
1: Kuanka yolur da kuma bulla be köpke değil he.
2: Eysacan devamlılıkmış bilikini, yoğan simiz bilikini resim tatıp evet. Bulama yollarını bunda dep beğenmem siz bu mesela may yolu bunda.
1: Şarkaylanma.
2: Maşın cıkke, maya aske de bunda dep mangmamdı değil mi?
1: Vay yine neye var alaydı şarkaylanmadılı yürüydü.
2: Neye kim var alaydı da he Eysacan uğuş ya. İş kalıp. Doktor xanı kilidu, kitidu. Kilidu, kitidu he. Konu kurtizanın aldı sayılığı çüşkice, astı üstte yolda maşallah intayın cıkken, tosuş iğirken ben karşı yönlüşte de huyvendan aldı geldim yollara aman deydi. Cuma makul buldu.
1: Ma Ali Cavliyem bu şarı yollaptı. Vay onda balla ba deydi. Üç yılını aldı da deydi bir okuyucuğa. Bu şu üçün üstürdü çö. Öyle ki bir hengen çığda var o. Ay şuturun öğütenmey. Ahırı. Maşından birini tepip ben çürüvetken. Öğütkeli pekatlı bomba dedim onu. Bunda ehvallah mı buldu kecim o?
2: Buldu buldu. Bunda ehvallah mı?
1: Kanda bengen katili kılamam dike o? Kanda kıldı ke?
2: Katili kılamaydı.
1: Dep yürüme aç kızık ke aç o. Dep yürüp tutsanız kılamız ço.
2: Dep dursa sızıkın dessep mi? Başındak ço. Öyle şopurla digen. Aşap kuan besim örlep örlep gitti demez. Maça ol yerler.
1: Aldı ulan da pas bengen kılmaya dep he mesela. Beni özgertime dep çırakını burdu. Onun dike aldı ke enek karap bir hatarlık göz yetkendi ki onun dike. Yeni bir liniye çıkıdı. Anda mayda sep yanda bulup onun dike imda. Ya o çavu çavu oldu keres. Ya ay yolda may yolda çıkıdık anlamı çıkamam dike o. Çümül değil bana diken de elik yüzden sızıp koyan sızıkı demeyeyim. Bir tane sızıktı mı daha sızıp koysa sızı ötemeydi.
2: Çümüller az açtan bana da bir sızı.
1: Çümül edem ki ne o?
2: Çançın cenobi yolu yollar ama. Lekin avtomobiller sel köptün ya uçurun çoğu. Yakıp cana verip de cümle. Şuna ola İlnur'un şunun da açıcı köptü maşin Q1918. Muş özü kısılıp kırıp da numus kımay ben bilen uruş atı da cümle ettiğinde keyfiyatımda şundan buzde yüzgülün nimken de payış kılıp İlnur tıllap kaptı ama. Şin Q1918. Ma taksi şoförü.
1: Ana atkan basınız mı? Yıldırını bek açık yaptı sizge.
2: He, sizin şundan iş kılıp sizge bir ayıl get güdek tılla diye cümü. Acayip tılla ket sizini. Karap mansınız olmam da kısılıp özünüz kırıp. Yeni aşık hakkında onda kısınız tıkanda oldu.
1: Aa, o tıllıgan getlerinden arsızı bir gepi bak ya. Kasmak depti sizini.
2: He, şimdi depti.
1: Aştakım depti.
2: Kağın geplendi demeyli buldu.
0: Eşkazın yol kavrayım, ben daha kırıştırdım. Hizalar, pesini aldık çayçı. Başında biraz çöp. Onun dolda ağır bir sırada ötep olamadık.
1: Buldu.
2: Anımcan neydi öyü kayıtıp gelsek deydiğinimiz öyüdü birisi bulmasa apam ki ne? Dadam ço deyip soraymış. Çünkü ulağımız nahi çoğunkur könüp ketken uçacağım aram alsınmış şu sorgumuz geliydiken. Aram ağını nek musab günü udul kep kalan bu kaç kaşında oylap kaldı kışlarına. Onuşluk olsun. Köngen yamanken deyip mi Alımcan uçuracağım.
1: Rahmet.
2: Apsi dadısı uçtup.
1: Ya onda dedim de onun da ah misal gibi dedi onu.
2: Anam mısız, atam mısız de. Oyet üstün.
1: Alımcan muşta kadem değil mi bu? Gep şemmeydi kan. Sayıyla canıp şimal yolun işte sen de onu bir görüşünü görse konsan yola çıkacak sıkça. Yollar ravan ki adı yavuşurun. Abdülüm evet.
2: Musacan Şıçıko Seymaçan yollar ravan da yapıyor bir ipto cuma. Rahmetsizge. Alımcan torta açısal açıkınız yamanken cuma. Şiysen gavcağı tosulup mağamayı tutsa kayada bir sormayı laba uriye verdi. Pes küçüp çıraylık yakıldım, oğlumu de, oğuzunu bozup tıllap beni. Bugün hem mi signalını alıcıydı ya bugün?
1: Şu, Мен бу чурдум эт.
2: Дишип калды караң.

0: عالم جاي هذا ادوني بادم دم دشقلي
1: بي قادم بي قادم سيجنال ورمان لجمع بي قادم بي قادم توزلو بكتك يول
0: يو
1: بلي
0: ني
1: قدو
0: بولدو
1: سيجنال
0: لا
1: ورغن
0: ني
1: اولن
0: بولدو لا
1: انفادسي و اولدو دي كماش الله انم اولدرايدم مانغس وا يول ايش لغا عمالي مانغتي و يادو بابا بابا سيجنال ورب جيل قلب جيل وغا دم تغم جيل قلب اشهده
0: يول توزلو بكتسا اولدو اوچوب اتكيل اومسا نيمش كينت ترولب سيجنال اوري ويرسلا
1: Korlu'dan ayım gül. Ma şin çoğun nallu. Koş yolun işte. Yollar avan. Dap uçur yollap da.
0: Aziz efendim. Şida çağı da aptıma bulla sel köyüp. Dap uçur verip de. Cuma motopravı sep koyaydı gen. Birden tört kiçe tuluk imtihan beremdim. Ya ki üç nil belsem bulamdu. Burun bir bilen tötünü netçini. A1 A3'ni bir kettin bir puğan. Emes mi dap gülnazdı baba. Ya ona yine kaytı tuluk okuydu gen. O meslerdi.
1: Motonun
0: o
1: ayrım
0: kadar
1: emes
0: pravı
1: mi?
0: Uzbusu yani kaytı okup alıdığan işken.
1: Ne motonun ayrım emes mi o?
0: Hoşurcan körüp bop hapılap kalıp okumadı mı ya da varıs doktorumu şunda inçki
1: vay,
0: sezdir.
1: Vay
0: Mingen
1: vay.
0: Adamken cümle
1: Biz
0: bu.
1: okup alam hayatımız mı? Uçur bekçik okup alam hayatımız.
0: E bu nimde yaptı desin sizde mahtap mahtadım deydi o.
1: Mümkün
0: O
1: emes.
0: Hoşurcan kaltı doğulak geldi. He onda dimenle beden ığırlık. He sizde ma ığırlık götürüş ki mas geldi deptiken. Aa tenterbiye erkeklerinin gibi bulunga vakti çö.
1: İğırlık
0: He
1: götürüşke?
0: sizde yılık bu da balonlarını götürüş ki mas geldi dep şuna depti.
1: Ya, ben onu da aşına kımayım.
0: He?
1: Top besveli pıdan aşağıdan beni. Ulan bir şeyle kesip çö.
0: Bunu kötüken nimpaysa diyoruz.
1: He. Şun kaylıp kan tomurları etip kekerek.
0: Oysa bir giyip var. Nimpa mesela.
1: Nimpaysa mı? Kötüken.
0: Anne onu da putur olduğun. Garip aylanma horsizden taraf karap mağa yolun işte tostuş bağı dedi Cahan Kezer. Onu o digen hılıl bir uzun yıllar çınıkıp. Şuna mı?
1: Başta kıldı ki.
0: Aha.
1: Ben aç ığırlık götürüştü meşk kıldık Allah'ını için er ayal verip ığırlık götürüştü meşk kıldık Allah'ını köylüm.
0: Hı.
1: Kara beyran kaptı meşk.
0: Ayıl adımı bana mı dersin ığırlık götürüp meşk
1: kıldık
0: Allah'ını?
1: Açtık gene
0: eşkisi.
1: Birden gepleşip durduk ya aşağıdan karap karap.
0: Hı hı.
1: Turup onun için verip. Oyt kıpırdı kötürü yitip yani göp taşı yitip yeni durduk ya karam da. Şundak melikı. Birlik tutuş kokşaydı kan tenerke Türkiye bu ben. Minin hıyalım bu içe ama o. Yığılık götürüş çö. Bir yapıla vaş vaş vaş vaş götüremey lan. Karap türdü kemez başından ka. Bir de karap türdü de.
0: Neymiş karagandı?
1: Tong.
0: O şu bak nimin hıyal kıldığandı ola? Nimin oylaydığandı?
1: Tong ben eynekten sırtıdın köken. Ay bir yer bakan tüm manyaktan lençer oynaydıken. Eynek varken eynekten mıdalı karsanız pesta bütün yığılık götürdü kalla varken. Oynan karap tutsam başta kötüydü. Kızık gideyim. Karap türdük ya. Ya güç toplamdı o ya bu ne. Ben okumadım iş kılıp. Yığılık götürdük Allah aşkına özlerde baksın.
0: Nimi karap türdüğündü de oyunup gettiniz değil şu vaxtında. Ben benim işi kılıp. Lekin bilemediniz daha nimi karap türdüğündü.
1: Mesela başka tane hareket türlüleri dediğinde ama da. Ya yugurduğun yugurduğun de. Şunda mı ya? Ya top oynadığın bu top oynayıp oynayıp oynayıp oynayıp oynayıp oynayıp kaytadık o. Anladım da birini götürüp koyup taşlap koyup türdük ya. Şimdi karap. Daha keşke bilikindeki Bilki neyle kıbır yağlık diyen yapıyor mu dağ?
0: Evet, yağlık diyen de ondan doğru.
1: Turdu ki.
0: Bir haklanımında sılam süremdi o kollarına.
1: Hak ya, hak. Hak tek paramız su.
0: Aşında işlerini kılıdı diken.
1: Onu da kıyık koyduken, yeni sürdüken, yeni kıyık koyduken. Onu karap turuyor dedik ya birden. Aşında koş karap, ne mi karap?
0: Emiş ikizli sekreydi Allah'ım. Acayip sekreydikken cümle. Elkım dağ, yürep, kep, aşı bir turnikten ütüdü Allah'a bağlı.
1: Elk uzun kaltakken ustu çıkma. Aştık gene.
0: 7 metre yakın bir igizlikten uçup başında ütüdük ne?
1: Hmm. Adet ki bu da çıtla olduğun boz diyen iş. Aptı üt getirdi. Aşılarını atıyor. Aştık. Aşı atılıp şuduğun yeri gel atıyor. Taz aşı şoka birdim diğer koysanız bu oldu. Şey. Ben de atıyorum.
0: Oş 7 metredeki igizlikten çüşüdüğün kepke ola aşı. Dok.
1: Vay o atlı abriyen atlap ötken bile mayak çüşüdük eden ha?
0: Haa çüşüdük ya aşında.
1: Ya o yer gidigenden o.
0: Kuludum uzun bir badar tayak başı. Tayakını yüke kötürüp ekip aşına küçüde kan
1: ben, çıkıp. Ben nemin oyuldum sonuz yarık İgiz Temiva bağlanını oyuldum ben hazır. Aşağıda onda atlap ütkese. A çüşüdüğe yer tikent yer koysanız da abdan düşer hemen edep. Amın atlap ütkedi dene o. Tayaktan bir neyle.
0: Ay aşkım işte nerke derki dönen şu kolunda Allah'ım kol koymucum hemen.
1: Kol koydum ya.
0: Kol koyma hemen raz. Şunlar ama halk meydanının yendiki tiyanbeyden karşı tarafı Suhan'a maşını toktup kürüp gitti. He yollar tosulup gitti aşağıda kırk itip silah Suhan'a da maşereli vakırap çakırap aşağıda bir şey kıyıp da hazır.
1: Suhan'a kırk itip kim o?
0: Ау, Тиянбайнын каршы тарпидеги суханыгы кирип кеткен машинасын токтоп коюп кирип кеткенлер барбы ашачу?
1: Бопту тогур түшүп турган ашакаттык ишти кирмиз болбайдыган болуп калды. Ашагым кирген коймайм деп кызыкмо силер. Айлып үт кетмем силер. Бак жидип калса. Ожой бир-бир салынаш тогур түшөмбайдыган болуп кетти. Тогур түшүнөңөрчү. Aşınım doğru çemem sizlem de.
0: Doğru çemem atı da hazır. Açık kaya atı da neyim? Etti gendi ondak oya 47 sile de muhabbulam sizlem de
1: şöyle. Şu sile ondak bu bakma gamma bırak ettim açık. Vay neyim ilu olsa dedi gan.
0: En rahat ya ne de bu gitti gan bir işleriniz mi?
1: Kızlık mı sizlem de? Bu kalı
0: da şirali sizlem bu. Ürümçü ürümçü vokzali Cenobi meydanında bir dal mı taksi yok heri dağla yamancıkken deydi cümü. Aşağı kilinle deydi.
1: Anda yeni karsak 6 metre 32 santa. Hozirqi shuja 6 metr.
0: O'shunda o'tdi shu 7 metrga yaqin egizlikdan o'tdaymisan.
1: Demak 6 metr tomdan atab o'tdi
0: degan. 6 metr degan.
1: 6 metr degandan 100 santimetrdan 6 600 santimetr
0: degan. Qancha qavat? Bir ikki qavat bina to'g'ri kelamdi.
1: Ha?
0: Ikki qavat, bir qavatga to'g'ri kelamdi.
1: Yo'q, sizdakdan 5 ni qato tussak bo'lami ekan, dayat quzuqchi.
0: Qonda 5 yo'ldi-du.
1: 5 yo'ldi jimi? 6 metre 30 da varsa.
0: Siz ne demiş men tıs özünüz tıs bak ha?
1: O mendekten üçün tıs oldu.
0: Siz 2 metre çıkamısınız?
1: He? Şıkılıp.
0: Onda 2 metre çıksınız?
1: Şıkıp çıkal çıkım cuma ben çıkıp. Siz deyin şıkıp 5 metre tızmışsa 6 metre 30 saat olmaydı.
0: 2 metre çıkamıştı özü.
2: Beijing vakti saat 10.
3: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптымды. Манзыр районундаки мейманканда ятакасыңыз Манзыр районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
4: Таңкыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен тазык кагазырынын дарежеси янымы жогор көтөрүлдү. Аба өткүзүшчанлыгы, суу сүмүрүшчанлыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс кылдырды. Таңкыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен тазык кагазырынын дарежеси янымы жогор көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселат доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
5: Bir qeyriş yarımı köp ılgı yaraydıgan ürümçe Longchang kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbarınlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinqa Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabət binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizdə açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy sitiviliş köğününüzdə gerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərfi Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çon Bazar yenirgi Tianshan rəstisi de 514 yürüş yaşamətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir Turaqlıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız Bütün mənzirlik çinikş öyde tərlik de çinikısınız Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrli kıçı bolğan Təvkulada 5-ci əvlad öyle bə 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq qılıp işitdəleysiz Paydırmış nisbiti yuqır Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16

0: Ege. Unutkamı anlamsız, değil mi? Andın abla kana ayı.
1: Onu kanşın kanşan taraf.
0: Andın. Hə, makul. Yili şati yok, çoruğunuzu tapçırı aldık, değil mi? Andı yeni karsak, ikinci aylamıdın kitip basam, Tianshan, Tianshanli, Tianshan Vankı'a, Azka'a yedi. Kızık işten bir söz verdi. Bir hanımın maşınısındaki çakının yeri çıkıp gitip de, maşınısındaki yeni daha ciddiyleşip, uyaktan bu yakka çöğülüp yürüp diken, ben şuna olan bir yerip çakını almıştırıp bir ay deyip, yardım kıptı ben, tarıktıdığın mallarım şüp bette, bahate, teke, bir dükkanga mal takatmağın. Bu şu vaktıkça çakını almıştırış çariyanda, Osnanki gavdisi yani bosu istemdi. O şu yege kuluş digip gitip tohunun közde sırı çüp ketken idi. 200 koy tölep birin üzüm oğuştu olay. Oğuştu, oğuştu gitip oğuştu olay. Oğuştu olay.
2: Deydu.
0: Gep kumma 200 koyunu birip çakını almıştırıp birip maşınsınınki radyosunu 107 tötke hazır özgertip koyup maşınam deydip. Mağdım azırak gekip boysanla hop tüket et sizge kılığa.
2: Nindeyimiz hem de.
0: He?
2: Dakığını hem de.
0: O kız valı kılık yıkılığa.
2: O kız valı dakığını ısıp o may kaptı ama lakin he. Ağul yakışık ilmen de.
0: Bu hep nefsil demişsek mi? Bolu tildikim işte 101 yırıp dem de.
2: He. Yakışık yolunu bilen yardım
0: kumak işken de. Toku güç taktıdığan noci açtığın
2: gibi. He noci. Toku güçün taktı etip yanı başı hizmeti var onun kılıdığan. Bir gün 2-3 hizmet kılıdığı bu noci mu? Emdeyimiz emde. Biz boğan bolsak onda 200 koyun birin demeydik hem de. Cep oldu deyip
0: kalabalık. Siz mi karap kısınız olmam da neyim o bu ya bir yerin sırrını çürüp etmeyi çakının los diye o pes tıkası siz neyim o üstüne kuluşunun tek kızı büyüken seyiz. Siz ki demey kim gideyim bizden bir gel. Uz get bir tıllı kılığımıza kıramı yedi. Kanda kadem siz he? Yakşılık kıvasa sizge he? Yakşılık kıvasa. Yakşılık hoş vergen gibi muş verdi digen de işgip sızgı. Kimden kalı siz? Dep uçokkanı tılgılı olmuşsa ya. Tazı tölem elip günüp kalan kız var mı o?
2: Tazı, doğru abi olmay. Kaptayım sizin dikkat kısınız bu tiki asli ya. Bu iş mi acayip bir iş yok dem dur.
0: Hatta kanlaşmadı o hanımla kılgınım. Hem de bazı hem de yardım kılış yeri. Lekken o bazı bir yardım kıldığı Allah aştakçı mı? Yardım kılımız da üzüp bitirdiğin birini. Üzüp bitirdiğin. Aşta yardım kıldık Allah'ım hele bağ o.
2: Sındırıp bitirdiğin yokluk
0: bekala ki kulunu kemmeydiğin bir işini ben yardım kılımı da verip böyle ki. Ondan yardım kıldık Allah'dan koy yardım kılmaydık Allah'a yakışı.
2: Arası el ki kılalısanla hakiki kulunların keser arası yardım kısanla. Bu mısı ilki yakışık yönlüğünge ilki taş çık itirdiğin şok kalıdı ki o bezde.
0: Elki bir motonun kilik kılımdak bir turmuz tutkanımdak nemesini onşap verim de bunda oğcağı ki kos sındırı itirdiğin Allah'a bak o. Aşta oğcağı. Yardım kıldık Allah'ım bağ emez mi? Biz ne için açtık mı? Tek onu birinin digil olmaydı. Bir kadın bir kadın. Ooo! İşinin töpüsü ki tarafları kuluşluğunu urup aşağı. Sırın çürüyü tüp yükünün karganda.
2: İyi ne için? Bırakın. Kıçan yakışık kılıp bana hoş al. Mağay ben bir yumağlı çakların almış durup girip digentiniz. Lekin acayip bırakın. Hmm. Hıp kaldınız ya kıçan he. Çivin yevağın da bulup yaram bulup.
0: Tek aşağıda tek biz ne için tek. 2000 kövesin buldu. Digiden işine kıldın mı tek bu? Bunun bir dil olmaydı aşağıda çoğu.
2: Şunu o da meyli de ışık yüz koyulu bir yerinde koydu mu dana he?
0: He tehe. Kandak yerden mi kıkan ses?
2: Çakın almıştırıp.
0: Bu çakın almıştırıp sırın çürüp etkiniz kızı kumaşındın ki.
2: Donçanı ben daha Cengo yolu yolları hemen deydi Efran.
0: Kongkuan şey yollardın. Kuyucan dağda o taraf karap mağa yolunu işte maşallah. Bak. Burası bir kettim çoğu aç birisi. Bir ağınan batı. Bizden Ali Mektep'te okuyduğun da. Bilsiz go bir suba. Ne başkalar be yardan berdi kan diye. Aşım aş bir su yardan beri mi de beka bir muç ziyan koygan. Aşım oldum tölemas oldu ise yardan kaç dedi yanda. Beka holding kemeydi kaç ni yardan kalı mı de çoğu?
2: Hey bu obul ay depsim koyu yapsız go.
0: Bu mam dike?
2: Obul ay depsim koyu olam da.
0: Erkişten ismi demek
2: istemez. Haydısı mı meyli hem de, haydısı mı, haydısı mı meyli, ay demdem de.
0: Ne bu da?
2: O bu ay deydi ama o tonunun içinde radyo çıkıdığan bu kapta uyuşurken ka kuş haber kuş haber siz iki gün demeyip de on şu ettiniz mi neyim e de yapma uçur yollaptı.
0: Ve ben o tonunu
2: şavu iken bu. Bu lakin şavu o bu ay da vapsız bu ne? İsminiz ne?
0: Bıra o bu canda azırak üçü olsa açtı atıp. Edwin Uyur vatamda o bunun digil olmaydı. Abla kanay. Роман такси.
1: 174 yol sonra işeğinde tırhanla 6 yıllar Roman kele.
2: Makul buldu, rahmet sizge. Subat daydı, ettigende bir maşından keyni kirip meyip kaptı men. Maşın deslep asta manganti, şunu başta asta asta mangan diye mentek aldı adam bağışaydı hep ayak işmeyi kaptı men. Otun öçürüp bir düşket duyul kadem.
0: Neymiş ka?
2: Tep şimdi deydi o Subat. Kanıgarak ya da ayak işmeyi kaptınız, oyuldu mu ya ki yoldu mu?
0: Otun öçür. Ya yoldu toktuk koyup düşüp gettim ama biz okumadık ki neymiş oğlum ne?
2: Ne? Vay benim ismim Obul Kasım, ayalımın ismi Aykız. Şunu ona koşulup başında Obul'a yok kalan neyme deydim.
0: Onda kıman, onda kısınız kandak oldu. O bazı evlerindeki ayalılarınki onda koşuvas kandak oldu. İçkisindeki birleştirip bazılarınki birleşkeni bilen bazılarınki birleşti galitli kaldı.
2: Bu meydan.
0: İşe misalını mı şu anla radyo anla kalıntıla. Ayalının ismindeki aldıkenin elip üzerlerindeki aldıkenin onda koşu birini mi kıpekanlık
2: neyim için kandak oldu. Vam da Obul'a yok kandak kemeydi Obul'un takısınız bu meydan kebinesiz.
0: Şu
2: Şunu ola mı Altay Gavcağı'nın gelip Şihun yol düşeceğiz maşallah köp tosluyup gitti diyen uçurun çöp oran taksiye.
0: Birleştirin, baştan birleştirin siz hem de.
2: Sümlerini birleştirip, o bu Kasımcan kızıkken siz kılıp. Önce Şimali yol koşu yolun işte yollar havandaydı seher. Telet isim cismi layık Noçken Cuma Bob'du. Bugün şu işlevlen işleriniz yakışıp gitti. İş güz koynaş, iş kim onlar tapasız de. Ma Telet can.
0: Aşağı dert tosu yol yaptı.
2: Dostluk Şimali yol yollar havan. Noçunun ündeyi daha durulmamı bir yuva soranmayıp.
0: Amine Hanım'ım açık yaptı o benim.
2: Yok yakın bana.
0: Kıgın et az kanlaşmaptı o. Üzünün işini koyup yardım kan tutsa. Yine teki. O pulağın kızı kıptı o de. Amine Hanım açık yaptı şu. Şu. Sizlerge en behirligim kep kaldı.
2: Demen sizler bilen.
0: Nedeki?
2: Ha, wonderful. Ha bu waterfall, waterfall.
0: Waterfall, waterfall, water, water, water, water, water, water.
2: Nedeki menzir.
0: Ha, o çıraylık ken ha. Yoga işipti.
2: Şanga omen taraflarda sayat ken. Ya sayat
0: kıtıptı ha. Mişelde. Mişta. Qarağa.
2: Nimda peyzedim sumu.
0: Bek peyzeler sayat koyup size. Sizlerge bek evet kim kep ketti dep başladıydı o.
2: Oy oy damlatqınız kep ketkendi o bizge. Tünügünün yaq evet oturas toğra. Juhaylan evetken tünügün.
0: Ek.
2: Bizge ço.
0: Qanaq pul tepatsız.
2: Aşı neç yılın tapqan pulunu xajlap tügütüp aşı sorup. Qaytıp kelgan boldu de.
0: Şunday ma. Ocak kaçtı ki Allah geldi ki deyim açtık. Ooo 5-6 yıl yıkan pulunu 4 günlük kaçtıp tüytüp deyim.
2: Kayıt gilersiz ya ne çıkıyor oynayam siz?
0: İş kılıp muş kaçtıp etken pullarınız uçuyor. Göç ağam bozsanız bir 15 yıllık göç geldi diyeceğim mi?
2: Göç? Altın den altın.
0: Altın yıkıl alam te.
2: Olsun da olsun mu? Ammam da o.
0: Aş pullar say köktet ağam bozsanız 20 yıllık say köktet
2: ağam bozsanız. Nur kavasın
0: aş o. Doktan aştak hesaplap cil kılmaz.
2: Vay hizmet bile bu adam deydi o. Hizmet
0: deydi. Kaçıp geldi ki taz işleyse.
2: Aç oturdu hizmet ile kendime deydi.
0: Ya kaydı ki taz işleyip kaydırdı. Onu da digen bilen. Aç tuttu ha.
2: Aç otur kınmayı kalsın.
0: He?
2: Kınmayı kalsın.
0: Az az da maaşınızı da tuttunuz. Sizinki.
2: Hayli ki aşına güzel yerler bizim eslepsiz. Rahmet cümü.
0: Dur o.
2: Andalı mekseb esligen bulun likin.
0: Yan yol kelgan bolsa bir neçe vagon yan yol keldi ha? Qaysatgan pulu ha?
2: Nim yan yolni xiyol qildingiz tuyuqsizlar?
0: Ba sen demek istim tek.
2: Neşbir paxta desangiz mayli o'shajon.
0: O'z yo'q to'xta.
2: Vagon desangiz.
0: Kun. Navod deym osh pul chasupun olgan bo'lsinmi deym. Umr voy tiklak chasupun kela o'g'ida. Osh qaytlab tugatgan pullarga.
2: Qaysa. Shunday oldi. Ta o'ylab baxs nurg'un narsalar keldi osh pulga.
0: Shu. O'ylab baxmamsa.
2: Xizmat deb qo'yib o'ynab yuribsiz ya uni ustiga.
0: Ахмер вайтын улмай күрүштүрдүн агам босого мисалан бир өмүр жеткидек ун келти.
2: Ашына алды. Иныкла у.
0: Иш кыла. Иш каштап түйтөткөн пулдарыңыз.
2: Кана гожадан сайолу жанып тарап түшкөндө машалла бекчик дейди Нур Жулин хону учур. Биз му бер каламыз шу жерге кеткен биз эветмейбиз ашкылага.
0: Мама? Мен деген
2: о. Эветмеймин.
0: Ben de yerim saati bir evet ben bireyim var. Dayak verip kaldığım
2: boşan. Ne vardı ben mi bir yirip kalsam evet miyim cümo?
0: Punyo çenge evet miyim ya?
2: Çünkü onda evvelse karan. Yaman

0: Ama şeyde bakken tuşuna olan taksiye çıkıp meni verdim bir nes çaplap baksa karap dursam kemgen tutsanla değme iş kılıp şu uçakta. Bu bakken tuh bu musa kemem de ben bağı vakıta men ketkendikin kesi hesap emes değil mi altıncı gibi.
1: Ha, açtak ki onu hoş kılıp, ben kızı alıp tutsam deyip yıkılıp dur böyle yap, kadına taksiyonu aldı taştan.
0: Ne had onlar gep bayam da men bağı vakıta bağı vakıta kemem de onlar kiyin kesi alıp hesap emes değil mi?
1: Daha uyan Kasım kem mi gel kıptı mı?
2: Şurcem, Röken gül yakşı mı? Oddan tutunlar mı? Ben meslek otuz kalan. Japarlık işlep ketkenle, japarlık işlep ketkenle.
1: Yok, japarlık emes o.
0: Aşında karak.
2: Bizim bana kaldık. Hem de yeli sırlan bir dille etmeye geçtireye.
1: Ya makul.
0: Makul makul buldu.
1: Yaxşı mısla, o maksarım bugün ben çok idaredeki tenerket müzakısı da çok tepki tepime, organmış taklayma, şuna mağın medet. Sizge medet versek biz futur etmem de yok, tutuşup gitersiniz. Çünkü bab bizden ki balla bilem dakika kabet işi demez mi? Biz ondak edememez, biz üzümüzden adamdır ki medet verimiz ondak karış tarafı medet verdik adam emez.
0: Biz programının vakti okurken kaldı, bu muğam olsa Hatice mem tip etti başı etip küştüyüp sizin yeni ol attım. Uyuşurken organ işte atı da, organ işte atı baş. Yeni ol attınız he?
1: Bırt tep küştüyüp sınıf da zaş, karıya kaşık ilini kağıyızsa, abdan. Ağam çılır putlaşı, putlaşı dediğimde ilişip gelip dağın
0: he? Ağam da takla vakti. Ayığının içi kırıp kala, pışkıldığın kırık gitti işinden kop kalıdı.
1: İlişip de zaten şey, besli bu taşlar.
0: Orgamış taklayın da ettik. Orgamış taklayan ihtiyat taklancı mı?
1: Tamam, medet verin oldu. Onda dememez biz.
0: Üzümüzgün taşlap koyup sizgi medet verirken
1: mi? Medet verdi kan.
0: Bizden ballama yili taklaydı.
1: Siz gelip tesis taklığa vakti tutuyor, biz çırayım turuştur. Sizde tem türtümeyiz.
0: Tepkiştimin yığan mesle de itaq. O, arğam 8 sınız hata sanap, turup yürüp hata sanap yer etiq de. 5, 4,
1: 3, 6, 3,
0: 8, 8,
1: dəpimi daxı mı yapıla, onun 2 dəpimi lan bu tanıdan dağın gəp de.
0: O, ilişkət mi sunucu mu, putunuz kırkağı mısın, arğam için avaylap be, avaylap səkirəp bundan asacı mı?
1: Oğam səkirgin qızı xıltı o. Sancıdın midun rayını kəyicə, yolla ravan kəyirik avçurun, lauta əvətib de.
0: Başqı türlə, o, arğam için atış. Başka türler düşünmüşsün Hatice kanka.
1: Ayalım lan kündü cedel içi vatim hemen de. Neymiş oldu ikin de bu alımcanın uçuru karsa.
0: He alımcan onşulup da onşula onşuğa ne?
1: He onşulup onşulup da ne? E yakışıp da hem de he. Kalkın tıllıma inim kılarsız. Bizim tıllısınız tıllan hem de.
0: Ey sağ
1: ol. Akşamın yakı yollarınız bu zemra programı ahırda bir nakş koygan te veşi mu.
0: Bak bu es nakşı oğuy tem de o.
1: Azraq etpek ne? Yeni manda karsak Abdüsalam.
2: Bu sizi okşetken mi?
1: Okşetken mi?
2: Ben mi bir yer dağıtam zaten. Çünkü Edva'yı da verdimez ben bir yer.
1: Ne demek? Hı? Kimdeydi o?
0: Nakşeyi
2: tatlı mısın? Örmeşe burada sayıl kare. Yanılatıldığın sayılık içi yapsaydım. Canfı görüp duran, canfı çıkan mı gel? Yenime gözün körü karatma kayırsın. Masın mıhtar, ben şey gör.
1: He, makul buldu, rahmet.
0: Varız doktor deydi o, benim bir ufkam şununda işlep, aş bir yıl tırışıp, cephalık işlep, 120 bin kayızın emin kaytır ve de kol koydum cuma şukamga, şıkıp, yaman ki hazır vallaha mu, de.
1: Ne dişli de?
0: Ne dişli de? Konda taptı aş bu ne?
1: Ben öğünün kayızını bir kaytır resen bulduğum aşta işlep bir yıl.
0: Bu Mr. Merdan'ın ki bekvatkan çoğunuz ki. Öydü bekvatkan.
1: O atağınız sizde bekvalanmay mı yedi? Siz çoğunuz bekip.
0: Yo baksım tekir bekip duğan den. Tekir? Siz tekir deyimiz bunu.
1: Ömçük numa? Kızızık mı siz? A yüzünüzün pulu bekkancı mı? Yüzünüzün pulu bakkıdayk vakan çıkart bekkan bu ne?
0: Ermek hayvan digendim adam gibi bir mına bir özür birdiğen. Ya ki bir mına bir umak. Mına adam karmak mı? Yakşık mına bir gözün rahat kılgan nimlen bakılgan bu siz nimde bu budu. Yoğun ömçük bir kovaldınız bu ne?
1: Vay ecdırağa baksam yüzün pılık baksa yan atağınız pek var pek bulamaya varsa bu ne?
0: Ormanlık Amazon oymalık ormanlıkıdık yıllık bir ömçükler var yoğun aşına bir ömçükken bu.
1: Kuzuzluk Merdan. Merdan siz ne çıkarttım dedi o kıyılımı iş kılıp sizin başlangıçta okuttu. Onun için tuluksuz otur mektepte okudunuz, tuluk oturdu okudunuz, Ali mektepte okudunuz. Onun için
0: yenge
1: uşanlıkta okudunuz. Onu okup yeni bulduk ama yeni toşmaysız. Hem doktorlukta okuyamadınız. Boptu deyip atağınız çıdap doktorlukta okuadıdı. Hem sizin doktorlukta okuası siz de çoğu vek vakınız kızık o. Atağınızı koyam siz koymam siz.
0: Ya üzem pulu bile üzem okuadım deydi uşurcan.

0: Yüzün pulular yüzü.
1: Ha, özüm uxlatmaydı bazı şunu.
0: O dep koygan gap o. Qorq gap bu dep koygan gap.
1: Rashida uçur yollaptı men qaytıp geldim. Neç gün boldı radio anlamığını yurt qubağa. Näraz qorumluq neşbit şunda obdan pişipdi. Adamlarımı bek belenken neşbitdekla. Neşbitlarım şuna belenken dep şuna deyicim qorluq yerdike. Adamlarım neşbitdek ondan kedeydi o.
0: Oy bağlıq kirip tazı putapsız da qarğanda yaqamapdı da ta putsınız. Yuvaşa. Sizlarning chi adamlar chi qandayroq?
1: Aslime isimlerini birleştirip hazır. Oy, Kasım'da o yeni uçur yollaptı o.
0: Anladık bay.
1: Anladık bulduk mu?
0: Bayağı anladık.

0: Yakamapti de hatta kutsunuz. Yuvaş ya. Sizlerin çoğu adamları çok kanda kırak.
1: Eslime isimlerini birleştirip hazır. Oy, Kasım'da uyan uçur yollaptı.
0: Anladık bay.
1: Anladık bulduk mu?
0: Bayam anladık.

Tamam, onunğa. Anda ne toptap durun, sel türüp şikayetse yine lazım bu kamusunu beri bağıcı varlık deyip, onu siz bana berip tursanız, telefon numaranızı ben yazıp alsam, ben çokum sizin bira bak, tamak teklif kıp durup durup, kaytırıp belki dek, aşımda kalatik edem ben sen, ben şahsen bana. Omuş anı azdı, radyo anı avatkan anı uçtan açtı demek, asa sen köpüncüsü. Bir 10 mıngdan, 10 mıng, 10 mıng adam bolsa, 10 mıngına çıkırıp, 9999'ı. Açtak, birerse açtak kaytırıp belki dek, açtak.

0: Mesmo. Siz kesmeniz daha yani dosya başkanıyım bu mesela nimde bu pulunuz aldığınız pul taşlar koyup gitti de?
1: Şu.
0: Pugra mes bu.
1: A normal ne bu yazayla yani.
0: Hani. He, sen ameliyat yani. Uygun olarak yazmışsak onu. Değil mi? Senaryo yazıp bu bir köstetiniz.
1: Biz bir tehlip. Mandakımsın mı ne? Alıp verip. Balları.

0: Ben da
1: Tamam,
0: sana
1: beşi
0: da
1: var ya, beşi var ya.
2: Ha.
0: selam selam. Ben sesle kanda abanınla yaşlı mı? Sıla mesela.
1: Biz
0: Abi
1: yapacağız.
0: sorular adetine çıkan der. Adamlar taklar. Şimdi oksa gariman tutup maşın tutulur. Gariman kuydu. Mavi anlıgan kıklamda bir dikkat kutlu sana bu sorularla çıkanlar mı oksa.

0: Tapadın mı? Tapadınız mı ya?
1: Oldu ya, tapaylayayım sen.
0: Onun hele o test deyip olsun sonra. Bekçi ko. Bir defa deyip yerip tutsun, o deyip yazdığın
1: ayına. Disi, tıxı.
0: Şemeli kadem gel.
1: Ne kadar işenmigen, he? Anlılıkçılar. Ama rolis, Roy Salmen'e obdürüş tependim çıkıp bu.
0: Kim ge? Çıkıyorum dike onun ka. Balde ötken de 5 milyon çıktı balde mi? Maçını kaç olsun başka daha çıksın. İkincisi bir ne balde?
1: İkincisi bir eyle. Nasıl ikincisi çok şu anlık uçumuz kabul.
0: O adam şimdi kaçın yaratması kette o.
1: Rolis Roy Salmen de vatan idem tutar ha sen oynasın mı çö? Tas doğru.
0: O adam pul tapkan dike maçını kaçın besiz mi çö? Çekip işlik terkibin teşiraydı bu o.
1: Biraz pul obdürüş tabi de pulsuz gibi biri hem sonra yaşlışla.
0: Ötken 5 milyon çıktı ötken yıldı ki.
1: Vay hacılap olamay ya 5 milyon tak. O 500 manı kim gibi edin deydi bir şey bir ettim den de. Onu bunun pul verip yürge adam.
0: Aa ikincisi.
1: Bir vakti de hep olamaydı bu oldu beğenmeydi. Mağlık uçumuz gibi bir eyle ama ismi yok ki.
0: Şirket onu aldı diyeyim uçuruyor lan.
1: Onu aldı demiş istiyor sualla akıl cevap beğenmedin bu
0: mağlık uçumuz. Cevap verdik Allah'ım. Ayalım kızılmayka, yüzüm kızılmayka, balısım kızılmayka ki resim uçup.
1: Toşan kıvağın.
0: Toşan kıvağın.
1: Balıs dahi küçükken ne karmak?
0: Kılılığın toşanlarının. Çiket sizge çıktı cuma.
1: Siz hayatın hazırlığı işte kimmiş hayatın 9 tane uçur yollar koyup diken siz de kimi kapat çıktı. Bola şu milyon.
0: 5 milyon.
1: Onun da mı çıktı ki cuma ben karap baksam.
0: Şimdi radyoda kimi kapattım sizge versek. Allah tarih edik 5 milyon sizge çıksa. Özgertimiz balda ya onu.
1: Özgert deyli onu. Başkalağı bek neyim bu kaldı mı takısınız şu köylüke kaldı. Şuna biz hemisi ortak gözümüzde karap şu kimi buyurduğun bulduk mu? Şu çekit
0: çekit gördüğün bulduk.
1: Bu çekit hem gel kımayı durup oldu hem demiş yani.
0: Gel kıldı.
1: Tez gel kımanın çekit cümü.
0: Ondur işte kızlık kentsiler de cümü biz de.
1: Siz tekim kızlık o sizden işleriniz. Ayağlık suçu yapardı mı?
0: Şunda cevap ne? B dedim ki B dedim.
1: B uçuracağım. Ben okup bakınca B B dese işenmey DC alan yollap yudun la. Ama uçuracağım anıcı ola işenmeydiğinin lağını körüp hoş oldum. Lekin uçuracağım. İşen sağla buldum.
0: Ay navad muştavla hemimiz bir yedi deyme. İmtihan bir kılıp deyme. Ben şunda yak tekrar kılıp bütün cevaplarını yezip. Muş aldı taşlap koysam mı köçeye gidilmeyi durvağda kiçim mi muşla?
1: Sizge işenmedi. Ama. Fakat işenmedi cuma. Bir tak. Bir kandak. Nijat ke, Nijat.
0: Nijat ke?
1: Kem söz Nijat kına?
0: Nijat sizge, bəli kemsi.
1: İsmimiz nima özgertip koyaylı. Bunun neke mağı sualla ağıl cevap bəmey.
0: Yolu çörülür olsun berip.
1: Yolu çörülürünü berip, katnışıp.
0: Turasız.
1: Karap baksak.
0: Çidimas ne bile?
1: Yen aylı kurupsiz. Ailenlerge, ayın ailenler bekliyip olsun. Necan?
0: Vay ist, ben beni dedep anlamadım. Hey, ben be dedim o be.
1: Vay be, be, beliktiki be. Dep mi dağ?
0: Onda demedim, beliktiki bel degen.
1: Beliktiki be demdiniz mi?
0: Demesin o devlen be çö. Nurgu intihallar dedem açtı, konma yaşını.
2: Yetikten
0: çarşınca,
2: kısta kalıp yakıyordum ben. He? Bu kadar bir içinde zaman ben sana onun başına ağa.
0: Kapat geldi maşın dedi. De.
1: Maşın aldığa mı kapat etsen la dedim de. Maşın aldığa mı kapat bersek.
0: Korkay taksi çıkız bir çıkıp ben kızıkıp da Roşen Göl siz uçuracağım İgiz oturdu gelsin. Aslı da üç yastık var.
1: Uçuracağım lan boyumuz çık parakını ketmeydi.
0: Üç yastık var ket.
1: Şu an boy devası hazır. Boy devası kılayıp la. Ben uçuracağım kamı işin ettim. Lekin anlamadım ben.
0: Noçe sizce mukafat boyun birimizde halkınızın talı velen deyip dedik ki.
1: Sizce çöme anlıkçılar emmi saçın edek ettim ama elinin közü ellik deyip. Mukafat bir eyle noçe çünkü ola yakışı kıptı. Hem de gerçi köyün su içmeyen bulsun mu o yakışıklığa yakışılık kığan ademdin. Biz bağım ya da biz körümüz o yakışılık kığın ne deyip. Çöme şimdi edep getirdi. Çöme sizce mukafat bir eylegan bulduk özünüz birini talı velen.
0: Talı velen bir ne? Talı velen.
1: Biz demedik çöme ama anlıkçılar edep getirdi mukafat bir eylegan deyip. Çöme şimdi edep durvalı deyip.
0: Evet, azarak ele anlamda.
1: Başına kılaylı.

0: Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerifi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianşan restisi 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orından külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulut. Tianşan'daki katlı cemetnin aşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelı kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Şincan Köşmü Haberlişişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
0: Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerifi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianşan restisi 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orından külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulut. Tianşan'daki katlı cemetnin aşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinqa Tianşan 1. numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş könlünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Tengşten katı mukapat. Kava için emen tazak kaygazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengşten katı mukapat. Kava için emen tazak kaygazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademde sitiladı. Altın üzük mukapatı sizini saklap durmakta.
0: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinqa Tianşan 1. numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş könlünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Mihmanhanıda signal kişilik. Ama ucurda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ehval Adem'nin keyfiyatına təsir körsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri eğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlık tor uyunuzdan hemen yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik ravan tordun bahırını alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məxsus itibardın bahırman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.

0: Hazırkı vaktiniz ne? Hekime menili kılıdı.
1: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış bizim fırçınız.
0: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
2: Tınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarla bağım bu.
0: Sefirinizde biz sırdaş.
2: Biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
4: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
0: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'tın evlatıkçı işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırt.

0: 9 kilometrelik.
1: Hı.
0: Adamın basını geldi kapıma, basmayına basa tutuvaldı, cerime koydu, sen makul eder. Gidi çakagantı 35 gün çıktı. Ataksiyonu 35 gün çıktı. Konu halinden şu gezmencinde 35 gün çıktı kendine. Biz 17 gün verdi. Biz bu sıra kral tasayını istek, adam tasayını istek, tatmayını istek mal. Adam çıkımızda yapma işi kalıp ki, işten birini silip aşama bilim ağamayla. Şirip ettim, amal yok bana. Derdim çıkalı kılattım. Bana kımılan basa kılattım.
1: Hey, bazı tanlık koydu. Şirali'nin muhçur bakıya şimdi hacanı bir yolu şimaldan canıp kapılağ beş koçısı buruluş yolda tosulup 5. başlandı uçkı kilay dəp du. Dəp uçur birip du, dostlar. Uçurların devamlıq yanılaylı. İmam canı uçur bakıya şarkı güzel yolu koş yönüştü. Ravan diga uçurunu birip du. Abdurrahman Somkıcı karşalımıza. Musa isimlik dostumuz Beijinglu. Janub shimal yo'nalishdan ayt ravon degan uchun beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamma do'stlarimiz sizlarning qizg'inlik bilan uchur beribotganingizdan ayt xush bo'ldik. Davomli uzoqlar yurib atgan yo'l bilaklaridan uchurlarni bassanglar bo'ladi. Sizlarning uchuringlar bilan nurg'un do'stlarimizni ayt ravon yo'l bilaklarini tanlab o'z bormoqchi bo'lgan joylarga berbasin. Abdurayimni uchur ba.
2: Yaxshimisiz?
1: Yaxshimisiz? Rahmat, Mahmudjon uchur banglaylik.
3: Siz yaxshi bo'lsangiz, Ardavonning yoqasini tiravam kelin.
1: Rahmat, Ayshamgul xonim. Turpandagi uyni yig'ishtirib bo'ldim, sizlarni taklif qilmada. Voy, nimda chiroyli qo'yilar edi bu. Ajoyib chiroyli yasabsiz uylarni. Ma ko'nglida muhabbat bor kishilar boshqacha bo'ldi, ha? Güzellik duygusu küçük kişiler. Tursuncan'ın uçurba bir gün uçurba Naysa ve uçuk men devamlı anlamadım edepti. 10. bala Xoten şehrinin Xoten Naysa gibi olgan 315. devlet yolu koş yönüşte Naydı Ravan degen uçurunu veripti. Köptün köp rahmet. Rahmet dostlar kızgılıkla uçurba gün olağa yan devamlı uçurla bulsa pes anla buludu.
4: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikla.
5: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
4: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
6: Seferinizde biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
8: Oho, seferinizde biz sırdaş.
1: Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, əndi uçurlarımız diktanladı bulsun. Bu hafta Şincanın köp kısım caylarda Uda Hülyeğilli Qavarayı körülüdü. Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda qar yamğur yağıdı. Bu hafta yani 9 ayının 20 günüce Şincan'ın köp kısım caylarda Uda öl yığılı qavarayı körlediken, tağlıq rayonlarının kısmen caylarda qar yağmur yağdıken. Janubi Şincan oymalıqının otur ve şarkıdaki kısmen caylarda qumburalı qavarayı körlediken. Bu hafta keçi bilen kündüzden temperatura farkı bir kadar çoğun buludukken, köpçilikki temperaturunun özgürşiga asasen muhabıq kiyinip, zukam dapkılıştın saklanışını əskertimiz. Bu hafta Ürümçiyar rayonda tövən temperatura 15 Celsiye gradustan 20 Celsiye gradus qıca. Yuqur temperatura 25 Celsiye gradustan 31 Celsiye gradus qıca boludikən, 9 ayının 16 günü Davancan rayonda 5-6 bal qərb şamlı çıxıb, ölkü yolu 116 liniyasının 3 kilometrdən 15 kilometr qıca bolğan bölüki. Dövlət yolu 30 liniyasının Sayvopu ötüşmü körükidən Davancan qıca bolğan bölüki. Dövlət yolu 312-ci liniyasının Sayvopu ötüşmü körükidən Davancangıcı bolğan yol bölüklərgə bir qədər çoğun təsir körüstüdükən. Alaqadar tarmaqlarının mudapiyyəni küçə itişini əskərtdimiz.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hayli ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt sodu çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Şunu akmamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunu dike balam işilti do. Sakal ağaçtan süt yakşınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırıt.

0: شو رو لن چک لن پال دمیه ها
1: همین به حال دم دیگه تو
0: ام
1: دوخت اب تو ترسن جان دیگه من
0: الله ایله
1: ترسن جون
2: شما 18 گزی که چیت ازن کلکات تبت 25 میل کرد
1: 25 میل تو
2: شما 18 گزی پاچیلو 18 امپورت نصب دادت 20 میل کرد را بود شما 17 گزی یواری دادت 80-85 میل کرد را بود شما 20 میل که چیزی دادت 76-80 میل کرد را بود شما 17 گزی یواری دادت 80-85 میل کرد را بود شما 18 گزی که چیت ازن کلکات تبت 25 میل کرد را بود 2008 yılında Pajero 308 import nüfusu dattı 20 bin koy atırabıdı.
1: 20 bin koy?
0: He, 20 bin koy.
1: Ой, жеп ян бес кетиңиз. Э, 20 000 кой деп. О, деген хели Rolls машинте, шуңа 20 000 кой деген те.
0: Ой, азыр ашына кеп қой
1: мына. 20 000 кой. Қандай?
0: 2 машин.
1: 21 000 кой болсын болмайды о дегенде кеп қой.
0: Маш кескин ке қылма ашындак. Чижин юқур сапны 45 000 маңған дейді 21 нің, а?
1: Бір содықсы чоқым айта шық керексіз сіз. Да, ене тұп тұрып, тұрған бір ашта лобе аялып алған, енді де жолшы енді тұрды. Soğudlaşka vakti da.
0: O bir iş kısa aralaşmayı mı?
1: Soğudlaşka vakti yine daha durdu şuna. Daha karak. Ne çıpıl mavuz? He bu. Kırk şiki min koyduz. Neyme kırk şiki min koyduz? He kırk şiki min koy. Kanda. Kıtep. Yine daha çıkıldıgan.
0: Yakın daha aralaşmayı mı?
1: Onda emes mi?
0: He. Dakımayı
2: mı?
1: Oştak bir ayalla vakti. Yoldusun yine de oturup. Dakıcı. Muş yoldusun. O ensireydi yoldusun. Buzak
0: gitmesin. He.
1: Lekin nurgun soğudlarını buzu etken aşığı o ayarla. Bolduğun soğudunum ki o yeni topa cıt cıt cıt vay bu hotunun gibi yani bu adı. Bu soğudunu kılılma etkede.
0: Hem sen cahide ayarlar şundan çıkışmış. Ne baş kurup bir öğünü öğü kılıp. İyi oldu şunu bay kılıp. Bunda benim atka ayarlarmış şuna çık.
1: Onda dediğim de vakti setilmay ama Allah.
0: Sayılı Canıp'tın şimalığa kalık yolu körükeden tibbi daşı yolu körükeke. Hiçe kualiyonu aldın maşallah bize köp. Ayalım ne? Ergis apam dadam onda demeydi o. Apam bile dadam şunda amrak ayalımga. Dep şunda deydi cümü. Sizin bir nesle tıllatı cümü köydünüz mü?
1: Ay ki anladı bile de. O ne? Siz gem de bir onda demeydi o. Atanız diyor yaksa dem tutsa. O karap durup ayalınız yaman gibi nakılam. Ki anladı bile de.
0: Kaşka şehrinden medeniyet yolları koşuyorsunuz diyorlar havan deydi Abdurrahimcan. Atanınız da siz diyen dek atanınız sıra siz diyen dekli busu siz mi bek naçar emezken siz cuma atanınız açtan yakış edemlik gibi balısı onda naçar olmaydı şireli.
1: Yakış edem bu mu?
0: Şu dın dın somerlerini kılıp tamaklarını kılıp ayağınız kargınınızın özüm o ek doğru işke o. Hani bek bildi. Öydükleriniz açtan yakış gelmez mi? Atanınız yakış gelmez mi?
1: Bek çoğunluğa bek dep gitmen kığa iştirmezsin çöp yürük ağrıydı cuma.
0: Yürük ağrıydı.
1: Biçer balam dep.
2: Şuna 122 245 man mangan dörtte 76-80 bin kadar abi.
1: Buldum akol.
2: Şuna 122 yöntem dörtte ma o jipuzluğa maçın ki bu memnun maçı okuydu. 40-45 bin kadar abi. Şuna 122 şokyo dörtte 60-65 bin kadar abi. Şuna 14-22 kiviş dörtte 10-15 man kadar abi. Şuna 17-22 yuvarı dörtte 80-85 bin kadar abi.
1: Buldum akol. Yine ama açılan yollayla ama şimdi belki gılık etti.
0: Reşide hazır bir yolun resim tatip evet. Siz kaya yapıp gitti bu kuruluş katkan yol mu deme ha? Avazı kuşuğunuzda bir anlayı tayılcı mı Reşide hani kim dedi?
3: Buraya üzerinde bir tık ma yindin bu.
0: He he.
3: Oturma yolu fark etti. Şu saat masalla bekip getirdik o şeyde.
0: Ya yol kuruluş katkan sebeple ki yaptı mı bulay köp azıra toslu şükürlü gidip de Reşide ha? Kulap kolay yıl dediğiniz mi bu toslu kalan yolda
1: durup? Ya sen canlık bulan canlık canlık bu. Bana kızım Ali Mektep öttü o hani. Da yok kurunum öyle. Callık callık bulun.
0: Sıkın git param diye. Şıkkından yak aşışla yaman çıkı git. Çalık balların da aşığı kapırı yutup digen dadla yıklap atpıları digen. Köğünlü yerim bulup. Vay balımız sana da aşığı miyip gitti. Onda oldu bunda oldu dep digen aşı koyuş bulanmay. Ballarını hıyal kılıp yıklap ağırıp kavatkalla vaken tekhi.
1: Koşuş bulanmay?
0: Eee.
1: Uy niman can bıraktı oy biz o an bıraktım de.
0: Ne şu başka ülkeler kapırıp koyup rapler turup aşı ettik he tanım balısına kendi de. Şu mektepten aldı turup balların aşında eke koyut kallaha bak ya karım. Hem özü gitti ot kallaha mı cıkke?
1: Ma yendi kağallarını bir yek apırıp koyanmaya avar ya. Bir yek apırıp koyanlarını seyğınıp avar ya.
0: Reşide herkes seyğınmadım deydi cümü.
1: Ya şu seyğınmadım.
0: Oran kapısızken tıkı.
1: Өткен даатмам деп тамыгы итип тойдырып буламадым бир каза асам тоймайды бу ишкиси деп
0: капыл атмам деп капылган расты огура о фаным болса иш вакыт итидиган тамакны бир вакыт асам булдыган болду деп атып сизде шуну улама румфаны эветкен туку баалыган туку бу инок аңлый алмай калдым неме каканур
1: 2022 нинки еңишбай машинадан бирси бар экен ма машинаны баалап алган болсалар хунда еңишбай

0: Ova müdafiye signalının türünü fərqləndirişki alayı dikkat kılıp normal turmuş, işləp çıxırış və xizmət tərtibini saxlayışını ümit qılımız.
1: Andın yeni bir avtomobil 2020 yılındaki cili diha bir de tüt zıdınxot. Müşü avtomobilini əvət koyduk çümü. Mehmetcan'ın avtomobili ki, qayada özümüz avtomatik maşini yuvalıqan oranla bağı, bir təvsiyə qılanla. Mən hazır Huyçıqın qalsağının aldı da, tünögün mangan ürümçinin qaşqayga hazır düşkən idim. Yoldu manguca bir nəsbək çapışıp gitmdi maşinin içindən pakis alçıraqla bir nəs konup şundan bu gitmdi. Hazır Qashqada siz şunda mı Huyçıqın qalsağına aldı da deydi. Qashqada ki dostlar da bəsini. Öz avtomobil yuvaldığan yabama Qashqada. Hani Qashqada ki anlıq uçlarımız Arafat qıbırı
2: da bəsini. Adı
1: berib de mi? Berib de, berib de Qashqaya.
0: O Arafat mı kızık ne?
1: Qandaq? Ürümçüde Qashqaya maşına edip bası.
0: Yok hem de. Kızık olan da. De, hazır bir hazırını o yüzde bağım bası çö. Mesela siz aşı Japata ürümçüden Qashqaya maşına edip berib. Hazırını o yüzde berib lan bir maşını hazır yuğuz etip onun ondakin bardağa yak baray edip ses.
1: Yok.
0: Şunu deyim ben şu.
1: Ben onu da kılmayayım mı?
0: Gerçi kızık
1: da kılmaz. Arafat'tan bir resimden köşkül
0: bulamdım. Maş adli işi olan bilen ma ceryanımı da oylayıp geçsiniz. Mandak adamla oz tepildi cuma.
1: Lekin ait pakızlığın söylediğim
0: var. Şunu deyim ben şu.
1: Arafat. Şu ma pakız. Qashqaya bağında maşinamda pakız. Ayda ayada topamada minip gitmeyi de. Ayağına mı örüm tınkıgı ne? Çok görüştüğü adamın mı örüm tınkıgı ne? Aşında bir iş. Özünün mü örüm tınkıgı ne? Tırsın can.
0: Belki işi bitti.
1: İşi bitti mi aşında?
0: Ablacan of çoğunu anlayıp derler.
3: Salam Rüzge Fütler. Salam Usul Zaka. Salam Basen Zaka. Yok görüş yıllar alan. Kızıl Tırak'ın hesapı. Ondan ikman yıllık kızıl tırak hesaplamandır. Yok görüş yıllar alan.
0: Diopo görüş yıllar alan.
1: Ha makul buldu rahmet. 23'ninki Guangqi Chuanqi. Dün bir sıba. Muşunun bağlı pesedeydi. Dursun Can Ustan bunu evet koyduk. Andın Huanghe Yuli. Cumhuriyet Doktor Khan'ın aldı koşulun işte maşallah köpteydi. Ablacan uçurumuzu koydu, hazır koyduk. Andın anlavatkalarının arasında ıskırıp satılgallar bağ mı ya ki dükkanın oranını bildigallar bulsa, deppegen bulsanlar, izleyen de tapanmay kaldı hem de. Iskırıp satılgallar oran. Ha, Qashqadaki. Qashqa, Qorgüli, Süzme, Süzme doğa, Pisala dükkanının 4. tarmak dükkanını silahı tavsiye kılmış. Şimdi oranı ma o, Qashqa şehir, Donhu, Çakpıla, Kızılçırak diken, ha?
0: Andı yine.
1: Anne yine ama şahsat yığız boşluk ambulatoriyasına ama çiğüş mükafatı var ki aşınır
0: bir yuvasına
1: alıp dike. İyivla ya mağdurunla. Mağın kirek ben İyivla'yı da yollağın anlık uçumuzga tüncü bulup yollağın dostumuz bir yüteyli ya. Çiğüş mükafatın cümü.
0: Tezli bir
1: güzel kaç deşirden çıkıp anay. Başı vanzıka uçağında karsanla buldu aşağıya verip yığız uvasanla buldu çiçenlani ya. Şirali deydi o, gharbi aylamı otur gölü ravan, şopur ustamlağı nispeten bek yakşı adam bu aldığınız zedep. Kim de otur, sizin de otam da uşurcan?
0: Min demek ki, tertürsü deydi mi? Xeyli bir şipitli kaldı hazır bu şu. Aşı desert tavsiyesi var, şimdi kıvasılam koldan çıkıdım abala.
1: Ha, desert tavsiyesini yaklı vesil koldan çıkır yitemsiz.
0: He, asa sen de gidek, hem de yüzünün yolunu tepman gidek.
1: Şunda çaka ötküz yitemsiz o desert tavsiyesini?
0: Ay, ötküz yitim misin? Ütkedi de bu.
1: Sizden ütken bile Meltkam'dan ötmeydi cuma. Meltkam küzeyniğin daha takap mı daha tepsili.
0: Onda olsun ula birbirsinkin düşenmeye kaldık kemse. Şenkhoa canı böyle gül vazırınınki aldı kocalın işte yollar avan ki erge
1: aftın gengo bana. Bir tempi demeskeden.
0: He.
1: Şikimin 21'ninki Veylanda ha. Manımı bir bağla pesans dursun can ustam ketmeyem siz cuma.
0: Şikimin 21'nin Veylanda ha.
1: Bulduk ya ama Ekbercan sizdeki skripki bulduk ya. Bunu evet koyalım çünkü Gülnaz'da baba hakkında bir Allah'a kılıç bakmışsın mı siz bilen ha?
0: Müyede bir maşın bakken. Yaman test koraşturduk bu maşının uçur ne? Bu maşın üze Bekninki.
1: Ben say.
0: 2019'unki. Bol devam için bu içe yolla pireyli bize.
1: Deydi o bulbul goya ama say yolduk maşınlar nimdigen çıraylık tukkan. Keşte turvalgan idim. Tartıvay keş tartıvalgan idim. Say yolduk maşınlar nimdigen çıraylık turgan mişedin. Öydün karaylıgan bulsam deydi ama say yol. Say yol tereptike öyü bulbul goya hanım ne uçuyor. Şunun maşınlar karab nimdigen çıraylık da baş yoldun ütken maşınlar da mozuru ilip turgan bir işke. Hoşurcan bu şekilde bir taksi güyürü bile mihman kılım sizin deydi. Varıs doktor.
0: Astımandı kallanım ha.
1: Ya aşı numur tatkaya diken gipiniz gaya varız doktor Güyru lakman bile mihman kıl diken sizden.
0: Polo ile mihman kısınız ço? Ben buraya
1: harak. Ay

0: Ну, Поло есть шундахму.
1: Поло
0: Сейчас
1: яштамақчы ма,
0: ман
1: Поло деген.
0: кенсичма.
1: Поло
0: Кем
1: деген
0: бәкчих
1: белән.
0: ми еван ман анда уны. Күн дия иске ау.
1: 3 күнде бер яйма.
0: Чи үшне маңа бирин ла деп ма Абду Пифа бирейли ала кылыш номерон сасмаңыз гизп эветан. Я Мәриям балдыр юллап дей, Мәриям гүл балдыр юллап дигән тук.
1: Мәриям гүлгә бирәйләмсә?
0: Мәриям гүл бирейли, мен көмәк каптым Абду сиз капумаң. Ма Мәриям гүл беренче боп алды юллап дигән тук, үчөрүнчү мү?
1: Абдуга бирәйле булмаса.
0: Мәриям гүл балдыр юллап
1: Мәриям гүл
0: демесме?
1: болды, өзі чөткіл басын чо, чөткіл болды.
0: Ай
1: Ма
0: апай.
1: Абду чөткілмай, шипет тұрыжы мо?
0: Яқ.
1: Шо.
0: Э, ондам да кетмә, ма Мәриям гүл бирейли.
1: Мәриям гүлім чөткілмайды, демәм сіз мұтақ.
0: Яқ, ханым қызанда чишін чөткілмай юридіған ішілер қылмайды.
1: Ha, onda oğan dikin
0: Ha.
1: Abdu verli. Abdu'nunki.
0: Emiz ikisi gül bireyli. Vay vuu, şundan aptallaştı.
1: Ha,
0: Ben.
1: versek bedo.
0: Ha, ni kılın. Meryem Gül, Abdu, işkınlal alakılış numaralan yüz bir evet anla ismanla bilene. İkisi gül bireyli buldu. He?
1: Ya meyle
0: Sakıl
1: birli.
0: ile bireyli buldu.
1: 2012'ninki Q7'den bir sonraki cuma. Maşının açıp bulğa yara de pegen postaydı. 2012'ninki Q7'lere ya. Makul.
2: Şuma 21'de VLAN'da arası Türk mühavlaşıp kalsa 95'ten 100 mi atırabildim. Mayla kop kalsa 80'den 85 mi atırabildim. Şuma 19'ın 5 VLAN'da arası 25'ten 32 atırabildim. Şuma 17'de Audi A4'de arası 55'ten 62 atırabildim. Şuma 23'de sonlarında arası Türk mühavlaşıp kalsa 90'dan 95 mi atırabildim. Mayla kop kalsa 75 mi atırabildim. 9000 kere tarafta gazlık maşını bu saatten bulturuyordu. 9000 kere tarafta gazlık maşını için kendilerinin için ilan tıra 2010 11'lerinin için. Yaşın tıra diyende 2019 10 11'lerinin maşını sildi. 2012'nin için Audi Q7 tarafta 25'ten 30'in kere tarafta.
1: Makul oldu. 25 mi oldu 30 mi geçerek he? Asta mandalla on tarafta mansa nimi katı şe asta mansun ço dedi. Şömez mi? Ma 15'ninki link modun bir sıvakken ma maşını bağla pesindeydi. Bunu bir yolla koyalı.
0: Meryem Gül le? Bana. Yalan anla ma
2: uçurum hatırlı oldu. Sonlarında da top tutmayanla çok kalsa 90'dan 95 mi atırabildim. Mayla kop kalsa 75 mi atırabildim.
1: 90 lan.
2: 9000 kere tarafta gazlık maçı
1: bu saatten
2: bulturuyordu. 9000 kere tarafta gazlık maçının içi kendilerinin içi ilan tıra 2010 11'lerinin içi. Yaşın tıra diyen de 2019 10 11'lerinin maçı sildi.
1: Acak polo.
0: Ben mesaj polo da diken polo'nun resimlerini eve atıp.
1: Açtak kuvvet ya.
0: Açtak. Git var dem diyor.
1: Polo degen ha? Çıraylıq tamaq çımı. Qarsınız mı çıraylıq çımı?
0: Etmek masan tamaq.
1: Bunda rengi çö? İki masan. Qarsınız. Yeni çö? Qaysı tamaqla?
0: Tamaqla, polo, ləğmə.
1: İki masan. Qarsınız. Yeni çö? Qaysı tamaqla?
0: Tamaqla, polo, ləğmə, narin.
1: Bu
0: şunda
1: çıraylıq çıxıdığan tamaq qası ya? Narin. Çıraylıq çıxıdığan tamaq. En çıraylıqı.
0: Tapenci.
1: Daha bence çıraylık mı?
0: Kurdak. Yapma yapma.
1: Ay ben ha. Yapma.
0: En çıraylık çıkıl yapma.
1: Yapma mı?
0: He he. Çıraylık çıkıl.
1: Başta da tuval iken siz emin
0: Kazan itip 4-5 taksımında çıkarıp etkili buldu da.
1: Bak. Yapma de.
0: He?
1: Ay çıraylık çıkam da.
0: He çıraylık çıkıl.
1: Yapma gözünüz çıraylık göründü. He. Yapma onca ola emes mi?
0: Çıraylık çıraylık. Tamam yakışı.
1: Meyli. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecaydığa molli girin aptallarının ki tavsiyelerini bir davet edin.
0: Abdümobil'nin torumuz meyine kararlık almıştırış gerek mi? Torumuz meyi uzun vakit almıştırılmış kandan yöşürün hayap götür körüldü. Torumuz meyi Abdümobil torumuz sistemisine yadrolık hareket uzuş vasıtası. Torumuz Abdümobil'nin yürüyüş beyhatterlik bevastı münasebetlik. O çokum kararlık almıştırıp turuşk tekişlik muyum may suyukluk bulup almıştırılmış sakma buludu deyiş hata. Barlık Abdümobil tıplarının torumuz meyini vaktada asraş almıştırış gerek. Torumuz meyinin en yadrolık alayetliği su sümürşçallık intayın küşlük. Abdümobil'nin torumuz sistemisi pütülle yemi etilgen kurulmamız. Kündülük yol yürüyüş, hava almıştırış, Abdümobil yüz temperatura perk özgürüş çergende Abdümobil torumuzu havadaki su ve su parını devamlık sümürdü. İşiltiş vaktinden özlüksüz eşiğe ayışıp torumuz meyinin işki kısımdaki su miktarı devamlık işip esildeki may terkibini tedirici yıldırıp torumuz iktidarını buzdu. Eğer torumuz meyini uzak müddet almıştırmadan da mayının yokur

0: temperaturga çidamçallığı, mukumluğu zor derecede tövellep getirdi. Aptomobilini köp katım tormozlığında uzun davandan düşkende uda tormozlığında payda boğan yokur temperatura maydaki su terkibini tez süret kayıntıp harga aylandırıp, hem etilgen tormoz turbusunun işki kısmında köp miktarda hava köpükçilerini payda kılıdı. Hava kısılışçallığı iyi boğaşka tormozlaş mısafısı uzarıp getiş, tormoz tepkisi yumuşap getiş, tormozlaş inkas astılaş, tormozlaş küçü yeterlik bulmasını beyvası keltürüp çıkarıp, tormozunu yenik destekende inkas bulmayı, çın destekende onun tormozlaş önümü buluş ahvalları görüldü. Ciddi tormozlaş, yokur süratli yürüyüş, uzun davandan düşüş katarlı katerlik ahvallarda, asallı tormoz işlemezsek tormoz tutması tek iğir, yuşurun hayop görüldü, beyvası katnaş bir katerlik adı sikip çıkıdı. Onun başka su muhtarı ölçemden eşip ketken süpte özgergen tormoz meyyene bir kadar küçülük çirtiş hususiyeti iyi bulup, tormoz baş pompisi, tarmak pompisi, tormoz turbiyoli, porşin, imlaş çemberi, katarlı nazuk tormoz zapçaslarına devamlı çırtıp, zapçaslar konurup getiş, yemlik yakşı olmazsak turbiyolu bozuluş, tormozda mayakış katırlık kaşırlığını keltürüp çıkırdı. Bunun bilen, remote tenarki yokur bopluk ama yana tormoz sistemisinden mokumluğu üzül kesil bozgunçuluk uçuraydı. Aptomobilin kündülük yürüyüş mesafesi bir kadar az, işiltiş vakti belki uzun bulmuşsun mu? Zavut belgilgen, işiltiş müddeti yasla tormoz mayını vaktada tekşürüp almıştırıp süpte özgergen mayını vaktada çıkarıp itip, yeni mayını almıştırıp tormozlaş yoşurun hayvapını menbeden tüketip, aptomobilden tormoz sistemisinden sezgür bir hatar mukum buluşuna kapalatlı kılış gerek.
1: 2015'de Limo Kolkos zavutka zaptı, manga misafir çıkmışken, bazarda azotlarsa 10-10'dan 15 madra bu. 2012'de Ode Q7 zaptı, 25'den 32 madra bu. 2019'un 5 Yolanda zaptı, 25'ten 32 atrapıdı. Şuma 21'deki Vilanda adaptı Tökmeğarla çok kalsa 95'ten 100 atrapıdı. Mayla kop kalsa 80'den 85 atrapıdı. Şuma 17'deki Audi A4'te 55'ten 62 atrapıdı. Şuma 23'deki Sonlanda adaptı Tökmeğarla çok kalsa 90'dan 95 atrapıdı. Mayla kop kalsa 75 atrapıdı.
2: Bulda mayın 45 maşını yollugan bunu gömeyde kapışayımız. Aşı bir vasıta telefon kullanılacağı 138.
0: 49.
2: 0142. 138 409 0142.
3: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihnini horutudu. AI işiltey desem, sağlık məlumatından aşkarınıp geçişinden ensireymen.
4: Hey ensirmen! Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bir xəterlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, boxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizi yardan bir eləkdi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da. Tezdən kilib sınapıqa.
5: Tanqışdın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat hiss qıldırdı. Tanqışdın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
6: Programımızda davamlıq alınsınlarını qarşalımız. Biz sağlam su içiş doğrusudu paranlışımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
0: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla. Mən 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdi.
6: Hazır köplügen dostlar sağlam su içiş ehmiyet verdi. Ama su tazgışını kandak tallab oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet, ikinciden süzgüş almıştırış hakkımı yokur. Bir katım almıştırışka net 100 yuan, hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu katım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
0: Doğru dediniz, hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyu Şençven su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlıq buyum veriş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Üyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layeleş, oran tüp verişte haksız mülazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Mən köpçelik bir hesabat kıp yerim. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz, dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yılı mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Materyal haqqı və iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmuşsunuz, şərtsiz qaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul xərcləməyisiz. İkinci, haqsız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyyat haqqı, ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı boldı, əmdə qaynaq su içməsiləğinizdə həl qılımız. Yəni, 1388 yan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüşüdü. Temperatorunu 5 qotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Әттіген қопып, су қайынтып, андын соғытып үрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдықыңызды чықырсіз. Үйіңіздікі чайнак, чайданы ішлетмісіңізім болуды. Төртінші, мәмпи үйоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. 5-чи микроб есімлі қазан соғы қылымыз. Микроб есімді тамақның тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-чи, бұныңғы қошып, 399 ян қымытыдекі елқазан соғы қылымыз. Әміңла білісілі, елқазанды қақылап үшірілдіған тамақның әмімісіне әткел болуды. 7-чи, ақырда сүзгіш өзікіні алмаштыруш вән сетіштен кейінгі мұлазымет тоғырсы тоқтылай. Бұ мәсіліні әл қылыш, көпчілікнің сетіп алғандың кейінгі әндесіні түгітіш үшін, бұ қитымлық аңлытышымызда алдын телефон қылған 30 қеридар, сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазлығышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалат қылыш итібарды бәрман болуды. 3 жылғыча сүзгіш өзікіні алмаштырыштың ғам қылмай қатыржам шілтәлейсіз. Қызық линия телефон номері 4006001929 4006001929 телефон номерін есіңлады, чың тұтыңла.
6: 30 күн әқсіз сынап шілтісіз, 30 күн ішіде разы болмыса шәрсіз қайтырылды, дедіңіз. Вақты кәгенде өгі бер шаққы, сөкіп әкет шаққы вә башқа ақы елінмайдығанды?
0: Көпчілік қадыржан болыңла, 30 күн әқсіз сынап шілтісіз дегенім раз. 30 күн ішілтіп яқтырмысыңыз, яке сетіп алғыңыз кәмісі, телефон қысыңызла қадымларымыз беріп әкітуді. Бүтін жәріянды ешіққанда материал әқи вә ішіқи елінмайды. Бұныңдың әнсіршіңіз хаджетсіз. Яны ойлы шыпақай, өйдекілі әбілі мәсәл шыпақай дедіған ішім болмайды. Чүнке 30 күн әқсіз сынап шілтіш вақты ба. 30 күнгіче ішіләткәш ойлайсыңыз болуды. Мұхиме, азыр бейвасты аңылтышта нұрғын соғатпа, тоқтық судан, чаш құрытқыш, микроб есімлі қазан, ел қазан соғы қылынды. Алдын телефон қыған 30 қирида сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырыштың бәрімен болуды. Телефон қысыңызла итібар қылы саныға еріше әлейсіз. Бір пұн қәжілімей 30 күн ішілдісіз. Сүпті қапалет кеге. Қызық лінге телефон номері 4006001929. 4006001929.
6: Бұндақ яқшы соғатла батуса, яны немеге ішкеліңсіз телефоныңызды қолыңызға еліп 4006001929 4006001929-ға телефон қылын. Бая пұлны мүддәтке бөліп төлісі болуды дедіңіз. Яны келіп өсім жоқ кәш, шындақ ма?
0: Шындақ, ярысы еліп қылып, айда 199 юанден 13 айды төләп болсаңыз болуды. Еш қандақ рәсмият тәқи вә өсім елінмайды. Бұна қылыштыке мәқсәт, хиридаланы итібардың бәрімен қыплықынмай, шындақла сетіштің кейінгі мұлазымытымыздың қатыржам қылыш. 1509 шию шәнчуен су тазығышының бағасы, сетіштің кейінгі мұлазымет жәтті, яке соғатық бұйын беріш жәтті болсын, қатты пағалият қылымыз. Онда аса дикет қып аңлала. Бірінші, 30 күн әқсіз сынап шілтісіз. Үйіңізгі беріп, су сүптіні өлчәш, лай әләш, орын түп берішті әқсіз мұлазымет қылыды. Материал әқи вә ішәқі елінмайды. 30 күн сынап шілтіп, разы болмысыңыз, шәрсіз қайтырылыды. Бүтін жәрянда бір пұн пұл қажылмейсіз. Ішкенші, әқсіз сынап шілтіп, разы болсыңыз. Пұлыны ейға 199 юәнден 13 айды төләп болсыңыз болуды. Рәсмиетті әқи өсім әқі елінмайды. Су тазлығыш ба болды, әмді қайнақ су ішмәсіліңіз әл қылымыз. Яны, 1388 ян қымытыдекі ақыл тоқлық судан соғы қылымыз. 3 секотта ысық су түшіді. Температурыны 5 қотлық тәншәйсіз. 45 градуслық суда сүт талқын дәмләйсіз. 65 градуслық суда әсәл ерітіп ішсіз. 85 градуслық суда қәхвә дәмләйсіз. 100 градуслық суда чай дәмләйсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып үрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдықыңызды чықырсыз. Үйіңіздікі чайнак, чайданы ішлетмісіңізім болуды. Төртінші, мәмпи үйоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. 5-чи микроб есімлі қазан соғы қылымыз. Микроб есімді тамақның тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-чи, бұныңғы қошып, 399 ян қымытыдекі елқазан соғы қылымыз. Әміңла білісілі, елқазанды қақылап үшірілдіған тамақның әмімісіне әткел болуды. 7-чи, ақырда сүзгіш өзікіні алмаштыруш вә сетіштің кейінгі мұлазымет тоғырсы тоқтылай. Бұ мәсіліні әл қылыш, көпчілікнің сетіп алғандың кейінгі әндесіні түгітіш үшін, бұ қитымлық аңлытышымызда алдын телефон қылған 30 қеридар, сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазлығышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалат қылыш итібарды бәрман болуды. 3 yılgıça süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kımay hatırcam işletəliyisiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını esinladı. Çın tutunla.
6: Süzgüç özgünü 3 yıl əksiz almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıqtırdı ki. Bu rastgep de. Vakti gelge vakti de xeridarlar bilen karınla olmaydıgan ya ki haqqaldıgan iş görülüp kalmasa.
0: Elbette raz. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Mən köpçelik bir hesabat kıp yerim. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yılımı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırıştılla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani kilip haksız almıştırıp yerimiz. Öygü beriş, haqqı, materyal haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan kim bu, her kitimlik özek almıştırışka 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
6: Bir radyo anlıkçı dostumuz, minin uyum Qashqada ornatkılı bolamdı, dəb sonra atıdı.
0: Buldu, Şincan'ın hemmi şehirlerde 1509 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışın orantış noktamız var. Yeni kilip özekini 3 yıl haqqı almıştırış katarlık itibar faaliyetimiz oxşaj. Siz pekab 4006001929 4006001929'a telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın Behraman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılığa, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılığan 30 xeridar Behraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sanını ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vakti kegende seti almışsınız mı, bir pompul hajlamaysız.
6: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belkem tuluk anlamıgan ya ki iyisi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir ketim de birim siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan komitedeki akıl tokluk sudan soğukalımız. Üst sekot ısık su çüydü. Temperatorunu 5 kotluk tanışaysız. 45 gradus suda süt talqını demleysiz. 65 gradus suda əsəl eritip içsiz. 85 gradus suda kahve demleysiz. 100 gradus suda çay demleysiz. Ettigen kopup su kayıntıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çüşkende bir piyalı kızlık çay içip ardıkınızın çıkırsız. İşkinciden, menpi iyoluk çaş kurutku soğukalımız. Bu nuskudaki çaş kurutkuş istil eksport kılınıp gelgen süpüt yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğukalımız. Tamak tiz pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Bunun kuşup 399 yuan kımetedeki yel kazan soğukalımız. Eminla bilsile, yel kazanda kakla pişirildiğin tamakdan hemisini etkil buludu.
6: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken, he?
0: Şundaq, 1509 Şiyu Şençen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınap işilsiz. Yarsa ipkili pulunu iğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet taq ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış. Su tazılığışının süpidige 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpidige 5 yıl kapalat kılış itibar eden Behraman buludu. Kızıqlı niye telefon numarı 4006001929 4006001929.
6: Hürmetik radyo anlıkçılar, bu kettimlik programımız ahırlışı aldı da Kızıqlı niye telefon numarını yeni bir kettimde birey. Kızıqlı niye telefon numarı 4006001929 4006001929'a derhal telefon kılıp, haksız işletip sınap ekin.
2: Örbetik radyo anlıkçılar programımızdan ahırlaştırmız. Programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen
0: Uşurcan Hızır.
2: Nöbetçi Muharir Patigül Mehmet.
0: Hayır hoş dostlar.
2: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'l oldimiz hamroh.
2: Mana boshlandi.
3: Endi anglaydiganlar Qatnash San'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat derisi bugün...
5: Abdumobil'ı çıkıp anlaydığınız bir yüziyatta da tök bolsun.
6: Abdumobil'ı çıkıp yol uçuru veriş adetinizde aylansın.
5: Telefonda içiplik yürüdüğünüz bir yüziyatta da tök bolsun.
6: Şunak programımızda katlaşıp dostlarımızın yol uçuru verişini kızın karşılamız.
5: Adırlık radyonu uçular, kızın keyfiyatı programımız katlaş kaçlar. Riyasetçi dostlarla Adılcan ablamı da sizlere kutu salamla kettin.
6: Yaxşı köngüllü keyfiyat ilkidi programımızda anlı qaysla katlaş qaysla. Riyasetçi dostlarla Kunduz Aytur dedin sayg salam.
5: Yıldırımızda bizim.

0: Yani Nimo oynayız, kim bile oynayız da bir sürüştü kılan la. Nimo oynası deyip şunun haber tapmayı çıkarıp koyup. Balların nemiş kıvatıdı. Çatıganlı yok, nime ayı davatıdı, karanlı yok. Jümey, baba oğluk uzanlığı buludu bana deyip uçuruyor yollaptı. Pıtışkı yerden sunup karıştırıp 100.000 koy telap kıptı. Muşundaki yap bana. Nemi digilik meslem muşunan.
1: Әнді
0: 100.000 koy tapmak asan ama.
1: шо унугу тапмак асан эмес мейзал эмди азыр сунукнугу дабалап етип күтүнүп ку сакыя дабалаш пулуну төлөп төлөмгү берип кылас эми аяттый кайпыга кетсе у жагды пушайман алдыган кыч тапа албай калмыз да шуга эй неме дейбиз бизер ата аналар балдарыбызга көз кулак булайлы балаңдын ойнушуга бакма кызыңдын кайнышыга бакма деп тикен Balanı birden izdep durayla onda qamanla atalla bir oyun qılış kəs yoxab getdi. Amma hazır o tətil toş bu xilə balla məktəb getib aramlıq bub qaldı. Şənbə şənbəlik vaxtladım cıqraq göz qulaq bolsun buluşanla tövsiyə qılımız. Onda olsa yana uçurladın. Dostlar yetkizdən məndə bir uçurba yetkizdilər. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökuməti 2026-cı ili 9-cu ayının 18-ci günü saat 12-dən saat 12-dən 19 minut ötkəcə Ürümçi şəhəri boyunca bir tutaş sınaq tariqəsində hava müdafiə siqnalı verişni bekitdi. Barlıq amının xalq hava müdafiə siqnalının turunu fərqləndirişə diqqət qılıb normal turmuş, işləb çıxırış və xidmət tərtibini saxlışını ümid qılımız. Havarayak münasetlikken bir uçurun dostlarına yetküzüp koyayalım. 9. ayının 16. günü keçidin 17. günü kündüz gece Şimali Şenjan'ın garibidigi tağlı krayolla. Tarabagatay vilayetinin canobi, Altay vilayetinin tağlı krayolları, Şihanzi şehrinin canobidigi tağlı krayolla, Ürümçi şehri Sanji Oblasti, Canobi Şenjan'ın garibidigi tağlı krayolla, Aksu vilayetinin garibi ve şimalidigi tağlı krayolla, Bayınğulun Oblastının şimalidigi tağlı krayolla, Koilon Tiğinin şimali etigi Turpan şehri, Kumul şehri Katarlık caylarının kısmen rayolları da azırakı yamgur. Dınız yüzünün yukarı egzikteki tağlık rayollarda kar yağı diken. Yukarı rayollardaki tağlık rayollarının kısmen cayları da oturhal yaki katlık yamgur. Tağlık rayollarının kısmen cayları da kar yamgur yağı diken. Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan Katarlık caylarının kısmen rayolları da Beşbal etrafı da Gərbi Şimal Şamili, Şamal eğizleri de 9-10 bal boran. Cenubi Şinjan uymalıqı da 5 bal etrafı da Kıypa şarık şamalı çıkı diken. Şinjan'ın başka caylarda hava uçuk bazı bulutluk bulup şamal küçü ancak zor bulmaydı diken.

0: Şimdi bir hoş haber. İctimai sugurta yardım pulu şahslarının kuluğu takıtıp veriliyordu. Birkaç çıxıl kişiler derhal ıltımas kılısı buludu. Degen uçur. Obda anla oyla anla. Abdunum rayonumuz bu yıl İctimai sugurta yardım pulu dairesini kengayetiş ibaret Kengayetişti ibaret ışkı, uruluşkı, yürek buluş siyasetini devamlılık yolu koyup Ali Mektebini pütküzgelle, Katarlık, noktalık kişiler topunan ışkı uruluşunu kollaş salmıkını zor aydı. İlgir ki karhanla kobul kılgan İctimai sugurta yardım pulunun karhanla tapşırıq tekişlik kısmı gala kartılışıga okşumaydıgını şu ki bu katımkı siyasette yardım pulunun şartkı uygun kilidigan ışkı uruluşkallarının kulluğu bir vasıtı taktik verdiğallıkı bekitildi.
1: Bu katım İctimai sugurta yardım pulu dairesi kengaytılıp Ali Mektebini bitirgenlerden yasamacılık, turmuş mulazimeti, zamanevi mulazimet kespedeki işki uğurlaşkan alakadar kişiler geçe kengaytıldı. Bu, mektep bitküzüp işki yıl içide tek işki uğurlaşmağın Ali Mektebini bitirgenler. 2026 yılı Ali Mektebini bitküzgenler. İşsiz kalgınını tızımlatkılı 20 yıldın aşkalla. Hem de kayta namuratlaşış, namuratlaşıp geçişinin aldığını iliş obyektlerini öz içine alıdı. Hemisi bu yardım puldun bekirmen bulalaydı.
0: Bu kadar bu yardım pulu siyasetinde çoğunsallık malumat yollaş, şahsla teşebbüskarlık bilen iltimas kılış koşulgan endizi kullanıldı. İltimas kılış müddeti 2026 yılının ahırgıcı buludu. Abdunum rayonluk, adem küçü baylığı ve icnimai kapalı nazartı. Çoğunsallık malumatın paydalanıp şartkı uygun kilidigan ammini tallap, delcayrı kıskı uçur yollaydı. Kıskı uçurunu tapşırıp olgan

0: Onda olsa esil küyledim muzur aldı. Nurgun dostlarımız her kıl nakşılarını telak kütü. Bugün kalın nakşığı peyzanlar var dostlar. He. Şamal digen nakşını anlayılı dedi. Onu mu uğurlaştırış kıytem de o?
1: Kalaylı
0: ona. Bir kıl meyin şamal doldurup. Piçirlay depsiz mi nime şamallığa?
1: Bugün bayan bir dostumuz yağmur bağımke dep soru aktı da yağmur yok dep tok. Çüştün kiyin bugün gündüzün keçi gece hava içilip kiyin azırak yağmur bağken cümle. Azırak şamalı bilen bağken bu yağmur. Şunun bilen bu hava birleştirip nakşını mı koşup anlı bir değilim ha?
0: Meyli.
1: Koydunuz mu?
0: Muşunu mu?
1: Muşu, meyli.
0: Merhamet. Merhamet. Şamal.

Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlı.

0: Қадірлік достар, программамыз Дауыл шауы домына алып атқаналы. Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: түшлік жолдарыңызда біз Хәмра программасы.
0: Жолдарыңызда біз Хәмра программамыз Дауыл шауы домы. Бұл программамызны ішіліп отқанлар мақтап бір-бірсіне тәвсия қылып отқан яхшы Абдул Фоко Абдулдың программамызды алайда талап қылған. Абдул құжмақшы болсаңлар, Фоко Абдулы.
1: Şincan'daki isil temini izleş faaliyetimizde bizim tavsiye kılığımız Daven Beylu yeni müşü Fulivan'ın yınığı etilgan mehmallarım aşkansı. Onunla başka yine Maşin Huan Alu Nangun yarının yınığı etilgan Vassalgu Kavapkansı. Onunla başka yine Pesil şirketinin yeniden bazağı sağan Pesil Rampiyancıcı işçimliki. Müşü işki orun ve bir maksatını dostlarına alayrı tavsiye kıldık.
0: Vasalgu kavaplarının numarını yazıyorlar. Öyle geçecek biz bir göşkürde. Kutunu kavaplarını dostlar. 0991-259-0009 259-0009 Arvu Ju, Ling Ling Ling Ju. Şunu telefon kısanla göşkürde. Tanna kavap. Mimarlık yaz. Tırnğı da burdu silah. Valla kadar bir uydu.
1: Şimdi hem çaypayın kuyup o kadar karsan oldu. Yani tonur kapma da tavuk bilen kap bulut.
0: Bilesi mi? Titip titip tük aşı.
1: Yumşak yavalıdığan bu sağla. İlik ilik ilik ilik.
0: Vasalgu.
1: Ha, qanday naqsh anglığınlar ba deb soraydı ekansizlar. Şoq naqshni anglaymiz desek, mungluq naqshni qoyib berdi ekansizlar. Nim qığın olaman şıqqınını de.
0: İnsanlar ozı qınmaq, bəzi müşkül iş. Sizdek oylab romantik küylərni anlaydığan dostlarımız mı köp bolğanlıqdan? Romantik küylərdən, muhabbətli küylərdən qoydu.
1: Biz xata.
0: Ayıp ki bormağayla. Dünyada insanları az kınmak bek tez iş.
1: Sizin kim telefonunuz uğrundulup kalır sel durup? Hem anda baldır dek etmişsiniz. Ben şıkkalanayım boğandı.
0: Ben az sımsım yam kuna ağlamı doktu hep bana. Asmanı telmürüp karap yıkılıp olta kalıp ha.
1: Ben şimdi daha gepem Asman.
0: Ben daha gep. Kalık naksın ağlamı doktu hep kurbancan bana.
1: Haa.
0: Taşta oturup beşini peski kalıp azablanıp otta kan kurbancan ba.

0: Kuyprumuz cuma radyonu 3 üretmeye tıklap durum. Nur.
1: Yukarı bire büyüdün.
0: Toktusla toktusla.
1: Marizete tötrese çile yukarı bire büyüdün. Canobi yollarımı koşuyorsun işte. Bravo kere.
2: Bırakma.
0: Proma kız alayır gendim.
2: Enver Cungsen desene bana. Cungsen diken beden tutun. Enver Cungsen. Muş telefon digenin o atreptin zavuttin çıkıp oğuz ekkep seti bulduğum alıcım.
0: He sotan mantık alay digendim. Bizden kulumuzda bu telefon bas alamsız.
2: 18 Pro Max 18'inci sıla mesela 18 şeriyesi. 18'den başlap setlandı. Enverci hazırdan başlap seti atıcım.
0: Ben de 19 bay alamsız.
2: Muş Envercan'ın telefon zavutlarıyla alakası bu yok mu gideyim.
0: Resmi.
2: Fabu huyunu kıpı oğucu mal ne kep buldu.
0: Mal ne kep buldu resmi.
2: Hazır bana U7 Pro Max 18
0: diyen çıkıyor.
2: 18
0: zaman Pro Max'ten. Zaman içeme kavadımıza.
2: Pro Max'ta amma elimi 18'den deydi Envercan'ı.
0: Aldık hala Envercan'ı izleyip ilanla baktı.
2: Oş U7 min koyuluğunu mu?
0: He.
2: Ay baldı. 17
0: min koyuluk. 17 min koyuluğunda 17 gram altın alımızdan ha?
2: 17 min koyuluk. Telefonu tutup beraber veydeyimizden ha? Vey diyecek. Evet. Yeni şu ödükülünün avazını anlayın biraz. Yeni şu vişin şürüp vişin oynayımız. Doyun şürüp doyu oynayımız. Şu lan
0: hem de. Şu lan hem de. Kıldığın hizmet ne kompüter diyek ama bu. Nime de kıvattan ki bol dedin. Soğuk kılmayacaksınız mı olmaydı ki anı vereceksin?
2: Bunun anı vereceğim bunun. Bunun da akıllı çok yetişkili olmaydı. Jilde çıkkan diken. Onun da bir... 4-5 yılda, 4-5 kettim çıkıp oğan da birini almıştırıp bunda kısa bulayım ki de başta koyayım ben.
0: Ya Mehmet'e zingilin diken.
2: Mesela ben hazır 14 yılda attım, ben hazır 18 kettim hiç almadım. İşte asak oldu. Bizden bir hizmettaş var. Jilik almıştırdık.
0: Çıkkan hemen almıştırdı.
2: Çıkkan almıştırdı. Almıştırdı. Kondaki etse. Miri mındaki edip koy tügü deyelim.
0: Onun aş 90% iktidarını işletemeyi aş 10% telefon alıdı ve işin resim tatıdı tügü deyelim.
2: Resim tatıdı. Doğuyen kürdü bol diye. Jil almıştırdık.
0: Aşın da kaldı. Aş numarınızı bir koyla ya. Aş 18 Pro'dan alamdı. Mro'dan alamdı. Sit biraz.
2: Yani ver. Cungsen deseyim ama abala. Acayip özüm o samimi soğuduk ki naydı rastlılık.
0: Paydamam da?
2: Paydı ola. Ama yağançılık oku oludu, dükkünlü bakıdık, kolasırkı ballını bakıdık.
0: Şu anda.
2: Lekin hem de ipi de bağda mavo. Kıpırma hatıracağım bulanla anlaşılığa deyip kep yazıptı bana.
0: 10 min kuyunu taşlap. Aşkağa kısaydı.
2: Üzü fınçı kıp tölep birdana sizge.
0: Bir alamdı sorap yıkın ağaç. Bir alsa berip alaylı.
2: Ekber Kahraman'dan kelini garım digen nakşını bir anlıp etken boysak bir mem ve delirimiz bir mi çık etken hazırak anlı olsam bir sınıp diye deydi esil yaşamın.
0: Esta. Siz tanışırken şu durun ağaç nakşını ben bir neşten uçur kuyutay. Matta ben Elbek'nin aldığı maşıyla bir az köp digen uçurunu tapşırıp aldık. Onadan başka Reşide Hanım nimdeydi ki?
3: 174 Azılcan Pınza yaşmışlar. Mahiyede 2 minut mu yetmiyor.
0: Hey.
3: Bunun o limon, derman koyu bir kuyamı ha.
0: Uçur sakla bir ha. En bazı yolu bir dekler var 2 minut emez. 2 sekunda tohtusunuz mu? Uçur kildo. Bazı yolu bir deklerge vakitlik 10 minut içi de tohtaşkı buluduğanı yolu bir dekler var. Siz kayede tohtudunuz bunu bilmeyemez. Herhalde. Biraz saklap yakın kanı. Uçur kemiğe kalsa. Tek zaman. Hatırcam boptu men. Numar tatmaptu. Dip onu diken. Dikkat bilen. Tuhtusunuz buldu ki.
2: Yani ver. Çoğun sen deydi hemen. Birimi çatak yok. Hatırcam kilanla. İşençili. İşençili bilen kilanla minayın oğul. Yok.
0: Cağ telefon kedip duruyorsak.
2: Çoğun sen kelsenle. Yani ver debiliz deyip çıkanla minayın oğul.
0: Birmen diken ki işemeyimizde. Özen bez tıkçıdımayımız. Kımmet tıkçıdımayımız. Dem balasını razı kılmak istesip yemir devletin.
2: Siz üzünüz tele, üzünüz hatim birip, üzünüz cevap birip.
0: Resmi.
2: Bunda o nasıl nakşı anlamda?
0: Şuna kılaylı.
2: Nimi nakşı koyduk
0: anlamda? Abay, kelnigarımda koyup beğenmesek.
2: Kelnigarımda anlaylı onda o se. Kelnigarım acayip, monluk nakşı. Nakşıladın huzur ağa, şolta gayesle merhamet.
0: Merhamet.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyatının şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Rastisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde tərligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyatının əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolgan Tavqulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbətli binalarda əm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Mihmahanı'da signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan, o uydun bu uygu çıksanızla toru üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir görsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri iğiz uyge bir vasıta ulap verildi. 1000 MB'lık tor uyunuzdan hemen yerini kaplaydı. Öyünüzden arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bahırını alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məksuz itibardın bahırman bul alaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyatının şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Rastisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde tərligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyatının əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolgan Tavqulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbətli binalarda əm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setibiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyatının şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Rastisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde tərligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyatının əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolgan Tavqulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
2: Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesul.
3: Hoş kadirlik dostlar, programımız da anlaşıldı da anlavatkınla.
4: Tişlik yollarınızı bize mi programı sen?
3: Onda olsa dağımlık dostlar, uçurlar ne yet güzelim ama dostumuz bir numaranızın evet sızgınmış oldu. Bir okuvala ile biz he.
4: Ma yol uçurlardan evet dostlar yet güzel, Nur.
5: Hayır, yetip götürüz etkine yol karı biri, dost şimali yollarımı koşuyordu sıravancı.
4: Kaşkar konu bir katına aldı yollar avan deydu.
3: Müşkünün aslan birime demek ki yeme yollarını urup boğan dep. Bir aslanla bak ya bakılma diyerek haksız birime.
4: Demdi. Ma Nafisa'nın ki dadısı diye anlıkçımızın telefonu buralarını evet tıkma. Ama Kargülü, Duğap, Pisa.
3: Yok.
4: Evet. Evet. Bu Nafisa'nın dadısı mı şu? Orne mezmanı sizden ha?
3: Nafisa'da babam. Kargülü, Kaşkar, Dunhu. Motiyalın çakplak, kızılçırak.

0: Şu yerdeki Kargülü süzme dokapları marojnalarının ki tüütüncü dükkanı. Şu yerinin ki mukapatı dedim ben de toparlayırsınız çok mu?
1: Şundak.
0: Bilip aldınız mı adresini?
1: Özal hocam.
2: Bu
1: dostlar bugün 2026 yılı 9 ayının 16 günü çarşamba Örümçiyarının kelgüsü 72 saatlik hava rayının uçuru berili. Bugün kündüzün keçi geçe hava uçuk bulup ken azıraq yamğır yağıdı. Temperatura 16-26 Celsius gradus kıca. Ata kündüzün keçi geçe hava bulutuk bulup ken etiludu. Temperatura 13-23 Celsius gradus kıca. Өйгілікке әйгені 9 айының 18 күні күндіздің кетчегеде ауа ұчық болуды температура 13-25 селесия градус күча. Әмді мау температура азырақ чүпті дұсы, мау алдыңғы күн бүгілләттің 30 нәтче, 32-30 болады тұғы өрімчі әріді. Әмді мау бір нәтч күн кәлігісі 3 күнде 20 нәтчеге чүпті, 23-25-26 дегендеге достырымыз аварай өзгірішіге әр вақытты қатқылшыңларын қаршалымыз.
0: Nur Jolin Homa, uçurumuz ne? Hemde keçikip tapşırıp aptok. Dedik programımızda bir görüşeyle kayıt evet.
1: Şunaklayla.
0: Dostla programımızla arkadaşlarımız Nöbetçi Muharır.
1: Malik Esen.
0: Riyasetçiler kunduzay türlü bilen.
1: Adılcan, avlumet.
0: Salamet boğa isle.
1: Hayır, hoş.

0: Alfa 163 çekit kum. 3. Xətçək arqılıq paşqılış. Şincan Ürümçəri Tiyanşa rayonu sağlamlıq yolu 2. numur. Atın rayonluq qara rəzil küşləni yoxdış işxanısı. Poştu numarı 83000-83-0000.
1: Şincan Pingan İcadı paşqılış. Veyşinda Şincan Pingan İca əbdisini ızdəb, başbətdiki qara rəzil küşlərini yoxdış bölükini çəkib, qara rəzil küşlərgi çəçilik yepkçini tapşırış.
0: Paşqılışdı bilişki tigişlik işla. Paşqılınğan yepkçi obyektib həqiqi polişi. Qanunğa xilaplıq qılıb cinayet ötküzgən konkret paket, vaqt, orun, adam, kəltürüp çıxarğan aqibat qatarlıq təpsili əhvallar bilən imkan qadar təminliş gerek. Paketini uydurup çıkarış. Burmalaş katlık men'i kılınıdı. Başkalarına kar suvap ziyankeşlik kılıp, kanunga hılaplık kılıp cinayet şekillendirgenlerinin cinayi cevapkarlığı kanun boyucu sürüştürüldü. Rastlan bilen paşkılışka ilham berildi. Barlık paşkılgıcılarının uçurunun mehbiyetlikini saklaş tüzümü katlık emeliyleştirilip, paşkılgıcılarının cismani, malmülük bir hatarlıki kanun boyuca kapaletlendirildi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınğa 174 qatnan sanat radiosidan bevosita tanıtılıp atqan
1: Qanun sizge hemrah programmisi.
0: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeñ taratqapçısı Suluşı tiñda masqaramda anlatılıdı. Programımızni Suluşı tiñ aptsılımı anşınğan qarşalımız.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, bu programımızni tirik ve tirit tıqlarını bazağa salğan tirit sodı jeklik şirketi alayda talap qılğan bu orınğa çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Rahmet eytimiz. Qani dostlarımızdan qaraydığan bolsaq, savi programımızni yaqtırıp anlaytıptı Optikerem efendim maham programımızni yaqtırıp anlaytıptı Nurninki avaslı quçori. Bol rahmat bekan uçurunuzga uçurlardan önümlik paylanğaysla.

0: Hürmet radio oğluğucular, Şinjan Radio Televizyon Stansı 174 Katna Sanat Radyosu'nun Kanun Sızge Emre programısı boyunca anlatış verdik, yaktırıp anlığının ağır rahmet.
1: Riyasetçiler Taniyar Mahmud Bülent Rısalet Qasım.
0: Növeç Muharir Malik Esen.

0: Beijing vaqti soat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

Dostlar, anglavatqaningla Briz 7-4 qatnash san'at radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Trit Soda chaklik shirkati alayib talab qilgan. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatı 2026 yil 9 ayning 18-chi kuni soat 12 dan soat 12'den 19 minut ötkice. Örümçi şehri boyunca bir tutaş sınav tariqisi de hava müdafiye signalı verişini bekitti. Barlıq ammının, xalıq hava müdafiye signalının türünü pariklendirişki dikkat kılıp, normal turmuş, işlep çıkırış ve hizmet tertibini saklayışını ümit kılınız.

Bundaq illiq hikayələr hər günü dögüdək yüz berib durudu. Bir qədəm Dilraba 70 yaşdan aşqan bir bovayının özü yalğız mənzərə rayonunda sayahat qılıbatqanlığını görüb, onun işiltibatqan yan telefonunun sürətki tartış iqtidarı yox, konu yan telefon ikənlikini bayqab, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib sorab, özünün yan telefonu bilən bovayını sürətki tartıb qoydu. Yana naq maydanda bovayning oilasidagilar bilan aloqalashib, veyshinni qo'shib, suratni oilasidagilarga avatib berdi. Bovay uningga to'xtamay rahmat aytdi. Bir qatay Munira belikiga doktorxonada yetish bilayizigi taqib olgan bir yashangan kishining o'zi yolg'iz suratga tushayotganligini ko'rib, oldiga berib, birdan paranglashgandan keyin biror qur ahvolni tushandi. Bu yaşanğan kişi yakın etrafki doktorxanada Joris bilen billa yetip davalanıyatkan bulup, Joris'nin kesili eğir boğaşka karvatın tüşenmeydiken. Munira bu yaşanğan kişinin Ürümçinin kocu mənzirisi. Mənziri rayonlarını suratki tartıp Joris'ı köstüp, onu hoşal kınmakçı boğalıqını bildi. Munira onu suratki tartıp kuyuplu kanmay, yana sınğı mı elip koydu. Hem de bunu kesel bulup kalan Joris'ı elip berip köstüşünü etdi. Sayyohchilarning suratni ko'rgan chaqdagi razmanlik kulgisini ko'rib, biz munoyati illiqlik his qilamiz, dedi Dilraba. Munira, biz sayyohchilarning safar jarayonidagi bir kichik manzaraga aylanib, ularning Xinjiangliklarning qizg'inligini esida saqlashni umid qilamiz, dedi.

Dostlaşınım bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcınlığa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Malik Esen.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Onlarımızda dostlarımızın uçurları keç boğa ağırlıqda əməmiz birlikte Qoda Xəritsirin ürümçi ərdik arqası yollan aldırıqatdan şahvallar qarapaq eyliyik. Qoda Xəritsi qaraydağımızda hazırın ozira miydi 13 üyü tiyan şənçü şənçü üyü dəmdə abduma bula biraz köprəkken arqası yol bilikler qaraydağımızda dostlar hazırın ozira əmsay yolu yeni canıbdan şimal qarapmağa yolun işte abduma bula biraz köprəkken dostu şahvallar bakken. Onun başqa Suru Dunce yeni Yingchuan yoladın Beijing canıbı yolgucu boğa ağırlıq. Şarıqdan qarap qarapmağa yolun işte yollada tozlu şahvallar bakken. Sayyoli, yani Guanghui körükidan Hongshanlu chiqish egizigichi bo'lgan orliqdagi mush qo'shimcha yo'lda janubdan shimol qarapmanga yo'nalishda yo'llarda to'siq shahvallar bor ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, mush Xinan Donglu'dan Kasha Donglu'gacha bo'lgan orliqdagi yo'l bo'ligida, ya'ni janubdan shimol qarapmanga yo'nalishda ham avtomobillar biroz ko'proq ekan. Hozirning o'zida avtomobillar deb ketayotgan do'stlarimiz bo'lib qolsanlar, amal bobo bir qancha yo'l bo'laklarini tanlamasliklarini alayda eskartamiz. Onundan başqa Yimbinglu, Yongshengji, Tuanjilu qatarlıq yol beləklərdən də avtomobillar biraz köprək gəlikən alaydı. Tozlub qalğan əhvallar yoxkən dostlarının bu uçurlarda ünümlük paydalanıb qilishini ümid qilimiz.

Hürmet radio anlıcı dostlar, Allah'a vatkanınla 107.4 Katın Senat Radyosu'nun bir vasıta anlatılı vatkan Gül Güncüla programımızı. Bu programımızın tırı sodi çekli şirketi alayı talap kılgan. Ona basa dağımlık dostlarına evetge uçurlar Karapakaylı uçurlar karaydıgan bolsa Abdükerim Yol başçıyının uçurken, Liudavan yolu koş yolunu işte bütün liniye Ravanken diyen uçurunu diyen uçurunu evetip de rahmet. Yine uçurla karaydan bozak Bağır Gül Hanım, onun başka muşu Zühre Katarlıqla programımızı yoktırıp anlayıp etip de köptün köp rahmet eğitimi silege. Onun başka Kaşkaydık Abdurayım canı uçur karaydan bozak Yaşımı Dılraba Kaşkaşlarının daşızının atrapetki yollamı koş yolunu işte Ravan diye uçurunu evetip de rahmet. Onun başka yana kucha taksiyna uçur karaydıgan bolsak yaxşımı dilraba kuchada yol xabar berib aytaymi shu kucha dostluq yo'li janobdan shimolga ya'ni kucha bazarining oldida avtomobillar sal ko'proq degan uchurni aytibdi rahmat uchuringizni topshirib oldik yana davomliq do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak Mehmet Ali'nin uçurkeni Yenbinlu Şarıq'tan qarab qarab manga yo'lnishda yo'llarda avtomobillar biraz ko'proq degan uchurni aytibdi rahmat uchuringizni topshirib oldik Süyümlü küçük dostlar, Abdedeyi Kıtınlan programımızdan meşhur şahıslarının balılıqdaki hikayelere sayıp sırıb olsun. Bugün biz Şanşi ülkesi Datun şehri Zoyun Nahiyası'nın Canca Çan kentindeki Kökertiş Cancuni deyip atılgan Canlien Yin boğumuzun hikayesini köpçelik bile ortaklaşımız. Şikiman 25. ili 5. ayda Zhang Lianyin bova 9. növetlik memleketlik başkalağı yardan berişini hoşallıq tepiliş əxlaq namunçisi bolub bahalandı. Onun kiçik vaxtı da ailesi naitı namarat bolub 4 yeşi da dadısı alamdan ötdi. 6 yeşi da anısı qayt yatıq bolğaçqa o yaşınıp qalgan boğu momısı bilen billi turmuş geçirdi. Keyin momısımı alamdan ötdi. Boğusu yana ağırıp yetip kaldı. En kıyın vaqtta bir kazan umaş kaynadı bir hepte içetti. Kentteki yurttaşla onunla açlık yardım kılıp, onu öyge tamakı çakırganlık üçün o hayat kalgan idi. O dayım, ben köpçülüknün tamakını yapacağım bulgan. Yurttaşla bulmağın bolsa, ben bugün gece yaşayalmağın bulattım, deydi. 1964 yılı 19 yaşlıq Zhang Lianyin yurtunun ayrılıp əsker buldu. Kentdeki ər ayal qeyri yaşlıq əmisi onu uzatqılı kelip, sıxmolma və tuxumni onun yancı qoğu saldı. Onunla qısımı verib yaxşı işlən dəb tapıladı. Qısımda o bütün küçü bilən ögünüb, bütün küçü bilən işləb bir adi cancidin qədəmə qədəm cümhuriyyətinin cancını bulub ösüb yetildi. 2003 yılı 58 yaşlıq Zhang Lianyin Xibi ülkelik hərbi rayonun muavin silinliq ornadan pensiyaya çıxdı. O yurtta qaytıp gelip qarısa yurttaşla oltırıp atqan kesek öylə qışkayışlıq öygü özgərgən bolsa mu? Tağ yanıla taqır bulup xumburan burınqıdan küçüyüp ketken idi. O kiçik vaxtını əsləb bir uxlap oyğanğanda derezi təkçisigə yerimçi qılılıqda topu yağıdıqallıqını. Ət yazdı buran çıxsa Kündüzi öyde çırak yıkıp oldurduğalıqını oyledi. O hiç kim mi oylap bakmağın bir kararını, yani hotununu elip yurda kaydıp kakas takı köçe tikişine karar kaldı. Tukalları onu ahmak deyişti, lekin Zhang Lianyin mındak dedi. Mən pensiyaya çıktım, lekin partiya azasılıq salahidim yanılıba. Yurtum qaytırgan ən çox cavabım keyinkilərini qumboran azabıdan qutulduruş. Yurtdaşlarının əndişisini tügütüş üçün Zhang Lianyin orman hüquqi, yer hüquqi almaymən. Tikkən daraqlarının əmisini kollektivqə tapşırmən də vədə bərdi. Bu vədə həm öyləni hayran qaldırdı. Köçə tikişkə nurğun pul ketətdi. Yol yasaş, quduq qeziş, köçə seti biliş üçün o bir ömür yıqan 300 min yuan pulunu tezli xəcləb tükətdi. Amal yox, o pərzətlərdə yardım soğraşqı məcbur boldu. Oğlu yenə də bar, yox, 100 min yuan pulunu çıxardı.
Чоң қызы әмділі сетіп алған еңі өйіне рәніге қойып, 200 мүн юан қарыз алды. Кішік қызы 30 мүн юан кәсіп өзгәртіш пөлі бә тойыға пүтішкенде қейнанысы бәрген 20 мүн юан пұлының әмісіні чықарды. Қотыны білен қақаслықты чидер тікіп, күндізі құрлыш тәшкелісі, кеште әр тараптан шамал өтішіп тұрдыған чидерді тұрды. Зойынның кечі білен күндізінің температур парқы чоң, дария сайылда шамал күшілік болғачқа, бұл әр құтын тағы өйі пүтіп болғаны қадар бір айға еқін бәрдашлық бәрді. Бірінде елі жаңлиян ен, юрташланы башлап, 10 мүн түп көчеттікті. Лекен ерім айдың кейін көчетілі еңі бек чықармай пүтілі құрып кетті. Тағдалыны қаплыған, құрып кеткен көчетілі қырып, найты аз яш төкедіған бұл жаңжын көз яшларыны тоқтыт алмады. Юрташланың әмісі оныңға ваз кетші тұғырсыдан нәсиет қылып, бұл ерге дарақ тіккел болмайды, деді. Лекен жаңлиян ен бұныңға ішенмеді. У ерім тағар топыны юдіп, тәйуәңгі беріп, құм түзгелләш мұтәқәсілерін тепіп, майысы таллаштың тартып тікішкіче, ашараты мұдап еліністің соғық тақа бұл тұрышқыче, тегі тәктіні сүріштіріп, әчқандақ бір тәпсілатыны қолдың бәрбеді. У аст-аста йол тапты.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Onda bu sadamlıq dostlarının avadge uçurlarına bir qara baqayla. Nuraliyinin avazlıq uçur bakken dostlarına baqayla.
1: Görüyoruz, diyar tıkıtıp kıl kadını yok kirev. Onda bu atağınız kirli akışılmış kirev.
0: Buldu, rahmet. Uçurlarınızı tapçırıp aldık. Onun başka Nur'un avazlıq uçur bakken anlayla.
1: Görüyoruz, tıkıtıp rastetçiler yukarı biri. Dağın genel uyurlarım koşuyormuş kirev.
0: Buldu, rahmet. Uçurlarınızı tapçırıp aldık. Yeni dostlarına uçurlar qaraydığa musak ablamentin uçurken. Beijing Zhonglu, yani Henan Donglu'dan karşı Donglu uçup oğan arlıq. Cenimden şimal karapmağa yollayışta yollada tozlu şehvallar bakiyarı yasaydı. Dikap çürnevet. Durahmet uçurunlarını tapşırıp aldık.

Hayatlıq yolida talay uçur işler boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya İstansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyası Programısı.
1: Hatnaş Liniyası.
3: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Hatnaş Liniyesi.

Dostlar, yaqtanla qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Biz daim deydigan bir kalpaq, bir tasma nemini köstüdü? Qani qaysı dostlarımız biledik ke maşinan bir cevap berip baqqan bolsanlar, ha? Biz daim deydigan bir kalpaq, bir tasma nemini köstüdü?

0: Bunu bərslə ötküzüb birmə, dəb bir uçur əvət qoyubsız qo. Əmə şünən qo ehtiyaclıq dostlarımız bolsa uçur qaldıronla. Yəni, Abdikerem haqqımızdan avazlı uçuruy.
1: Yol təvrə açıq bizə, Çarşan bazarının yolu rəvan bazarın yəndi.
0: Buldu, rəhmət. Tor taksi Rozcana, Qarmay Qarbi yolu tərəbdə maşilla köpürək deydi. Buldu, rəhmət uçurunuzqa. Onundan başqa Abdikerem... Abdikerem yolbaşçının ki avazlı kuşçori.
1: Muşu, Bunfenci devlet altın bulakın kilimisi. Aşet çıkata masin turun sayarınıza tuşu çıkı. Aşet masinla turvan sınırsa uduğu mağdan katılıkı dike. Uduğu mağdan aşet yolunu turvalı dike. Uyada kızı tırak ötken neyce mağdan ya kanzen. Uyada masin turvalı da çıkata. Aşetki boz bir aparatkan unutu ötken bozsa masin tohtasını satıp alın. Ayol tohtap gitmezdi.
0: Siz çoğu bolsa, müşü uçurunuzni, əplik bolsa, bir xətər yol yürgə asas da siz qolaylıq boğan şərait asıda bizge yazmıcı uçur qılıb əvətdən, əndən biz münasibətlik orılağı yetkizib qoysaq buldu. Abdığını, Qashqar Şinifa yolları yaravan deydi, buldu rəhmət, Nurəlinin avazlı uçuruy.
2: Salam, 174 Qashqarın yolu uçuruy, Şinkada adam yolları olan.
0: Buldu rəhmət, Poyiz toxtuğan əhval yoxdu, uçur qarab baxsıla bularken, deydi o, alımcan. Hazır ki, onda gəp yoxu. Hazır mən nə qaramə, alımcan. O, doğruluq iş bizgi, onda uçur mükəmmi dey. Əli can, Yax, yax, aşı sizin ismini, sizinki telefon numaranız boğan dekin, şu boyunca. Kırmız bulmaydı. Şuna başka oranındaki dostlarımız, mesela Qashqa, Qulca, Aqsu, Korlu'daki dostlarımız şu mükafatın taz önümlük paylanamay kalısılar. Müşünde iş çıkıdı ki, öz onları tek kilenmey, başkalağı bireydi sana ayada tızım kaldırganda öz onların ismi, telefon numarı, ayada seliştirdi. Doğruken mesela bul de, deyip kınmaydı onu. Kanda kısak bula Ali Can, siz paylanamay dek size. Ван Юйчы. Тоқтан, мен уфчыр нәдін тапам әмді, тоқтан. Уфчыр шүндам астық түшкетті. Джу деген достымыз ғо дейм, ә? Джу. Қаны бұд. Джу деген достымыз аңлатам сіз, әліқи мен кеті бен таксия дейімен деген достымыз, сіз бір телефон нұмырыңызды әвәт берін, ә? Ма бұл... Ә, болды, болды, таптым жұмы, құчырыңызды. Әмді бұны... Қаны... Ван Юйчы, әлі ұсымы йоқ достымыз, сізге әвәт берме, ой бір ұсым қойы білін, бұл ұсымы йоқ достымыз деп, яман бізгі мәпсіз олды ке, сізге мәу аңлашқа әпсіз бір қыл тұйлыды. Абдикерем ел башты,
1: ә? Әрәлі сордығында бені алды, әрәлім қаршынны кәнкейінді ада оманған тұлғаншың маңғайын
0: бұсы 10-ci bala, Xotan şəhərdə hava şunda o çox bir xil pəyzi yollar avan deydu, ə? Maqul, rəhmət, uçuranızqa, Nur. Tənşər ayılı qatına saxçı çox ətirti aldıdakı yolla, ciyin dada yolu qarabmanqa yönlüşdə maşini bək göb tosuluş ba deydu. Boldu, rəhmət, uçuranızqa. Qashqadın yol xəvri bəsəm. Qashqar köklən pifana olduğu kəldim. Qoş... Yönlüşdə yolla ravankən deydu, ə, Rozcan. Boldu, rəhmət uçurunuzqa. Tor taksi 5553. Şimali azadlıq yolda maşilla səl köp deydu, boldu, rəhmət. Yəni, Abdurrahman. Bayam ötküzüldüğən tor taksi, bayam, ey, toxtan, ə, bu ötküzüldüğən tor taksi qaysop gətdi. Almışıb gətdiq o. Azər birisi, mən optomobil həydəyimə dedi, cüvüsümlük dostumuz. Tort taksini mən ötküzüb beyirdim, digən dostumuz. Tort taksini ötküzüb beyirdim, digən dostumuz. Uçurunu qayt yollan, ə? Uçurunu qayt yollan, ə? Biz gəcəm o. Ma ismi yok dostumuz sizge mo abaştiki uçur git kaptı o, A tor taksini ötküz bertem diyen dostumuz bir uçur yollusun. Anan deyken evet de ya. Hazır ma bek uçurla cikem spes küçüp getti. Onundan başka Xotan da Aydırımdın şerişçi karap miniş da yolla intayın ravan deydu. Buldu rahmet. Nurninki avazlı kuçori.
1: Yoklar birisek nelenci başına kırsın araban ki
0: buldu. Doktanla Nur Mehmet evet tuttu he. Muşu mu Nur Mehmet siz ötküz bermediğin az. Hem de bu ne? Ma ismi yok dostumuzga bir evetimiz mana ketti. Andın Yeni bir dostumuz battanla o sorgan. Abdurrahman mı di kim di? Mağın bir uçur yizi dağın abay qıyma ötküz berdiğen taksinin ki ala kılış numarayı diyen dostumuz. Hem de siz mağın bir uçur yolu dağın. Ma uçurun evet bireye. Öz halının avazlı uçurayı.
1: Evet, bu sen sizden kandıra kalalım. Yaştıram siz dönem tıram.
0: Yaşı.
1: Sen şans göç hazır tırabla yaptın. Bu yaşetli ki tuzla karışıyor.
0: Buldu rahmet uçuranızga. Ve imeyici aziz iş. Veyşin lu şarıqtan garip kiravan. Sucuğunun veyşin lu si şarıqtan garip kiravan deydu. Buldu rahmet. Mene. Abdurrahman. Buldu. Mene. Evet evet demci mi? Yine Yine uçurlarını yanılasam. Oy bunun telefon numarı yokken o deydi o yey. A telefon numaranız neymiş evet mi gen boğuydunuz Nur Mehmet. E bakı bu mana bakı. Doktan ha. Oy bu ecep avarçılık şılavıp gettik o. Heh. Sizge mi evet de ya telefon numarı çüp kılıp muyum nese kağa uçurla verip de. Hem de şu numar arkalık bir ala kılışanlar cuma.

Biz daim deydigan bir qalpaq, bir tasma nemini köstüdü. Qalpaq motosiklet ve toksiklet haydugichilar kiydigan bexatarlik qalpaqını köstüdü. Tasma motorlu qatnash vasitalarını haydigende taqaydigan bexatarlik tasmasını köstüdü. Motosiklet ve toksiklet haydugichilarning haydash jarayonida körilgen ölüm hodisalarining 80%ida ziyanga uchurguchilarning bosh qismi zaxmilanib ölüp ketidi. Şuna bu jihatdagi ölçemlik tanlash bexatarlik qalpaq kiyish. Bexatarlik qalpaqı motosiklet haydugichilarning bosh qismini qo'g'dab, qatnash hodisasidagi bosh qism yorilish va ziyonga uchrash nisbatini azaytadi. Sherali Yan'an yo'li g'arbdan sharqqa ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchrangizga.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatna Şiliniyası programisi. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şinhua Canıb yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talap kılığan. Ala kılış telefon numarı 0991-322-98-98. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Uyğur Aptınım Raylı Xalq Hükümeti 2026 yılı 9. ayının 18. günü saat 12'den saat 12'den 19 minut ötkice Ürümçi şehri boyunca bir tutaş sınaq tariqisinde hava müdafiye signalı berişini bekitti. Barlıq amının xalq hava müdafiye signalının türünü pärqlendirişke dikkat kılıp, normal turmuş, işlep çıkırış ve hizmet tertibini saxlışını ümit kılımız.

Patigul xonimningki ovozliq uchori yetib kelibdi, anglaylik. Bo'ldi, rahmat. Boran taksi Altay kötürüm körükden düşüp Şihong yolga ayrıldığan kızıl çırakta maşinla köp deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolun altı bize mi?
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Havada tazlap durdu. Bir tal şöpek üçün bir inişip durup tazlaydı. Biz tak şöpek kaldırmayımız yolda dep.
1: Doğru.
0: Kılıksız adamla deyimiz bu.
1: Ma oblikim optul bir anlaşı mı dedim? Ma ıza tatmidi
0: Ablikim bol bu
1: oblikim.
0: bal bile bu doğruluk gepleşmeyli gan boğan. Unutuk değil. Bu işlani. Kulç
1: Ben
0: taksi Ablikim.
1: bir zavgın bu şu derece Muşu kuaçımızın müşterize o standartını aldı çekti. Ma yol diken ama kına rakam bula çıktı zikrekirine. Dikkat kılayla. Dikkat kılayla.
0: Kim ki davası bu gepni şoparlağı mı ya? Biz gün
1: mü? Şoparlağı şoparlağı. Mevlüt kan buğam buğam bu bugün ablikim taza şu. Bu nelsen devit etti cuma.
0: Devit etti ya. Lakin bu balığım tesir kımaydı. Talay da biz. Yeni uçup bitti.
1: Şöp bitti yani.
0: Özgürmeydi.
1: Abla kim can neydi o? Miran'ın aldığından şeyi karap mangan yönleşti. Maşını yıkımı köp karıştırıp ravan deydi.
0: Kutandın uçur bir de sen can taksi. Zepar Ultrak rayonundun birinci başlangıç tarafı kırmanla pek tosıl kettiğim ayı ol deydi.
1: Muzaffer can deydi karşı Dongcheng ve Daguangcheng bek tosılıp gitti deydi.
0: Makul buldu. Rahmet anlıkçıda. Yaxşı uçurla bilen katlaştınla. Әнді мүшінді қарығанда, чарчығанда, шының тек ұзын елғы, маңға вақытта ұзын елғы автомобіл әйдігенде, яки кечі ұқылмай, кечі ұқылмай ісімені қошып ішіләшкі тоғыр кәгенде, бәдем мағдұрсызданға вақытыда бір ішчімлікні еністілігі тәвісі яқылымыз, шиху дейінші ішчімлігі. Әнді бұ шиху дейінші ішчімлігінің мұ мұкапаты ба, яғни бір үйенге алмаштырып сәйтевіліш мұкапаты. Бұ мұкапатқа ерішіш бір ныспыты мұ 70%, лекен мұшу Bir ay uda, şikay uda elip 60 kutu yapışkenlerden ama devamlı kündü dedi de karşı mukaba çıkış pırsızı boğan kene, onu kuşlam şuna inkas kıldı. Hani ma ayğızın aşka vaxtı da oxşaş arvi ma çıkıdı, şuna taşlı vətmanla, sağ olu, da karap yakınla, şuyaya bir yöngi almaştırıp seti biliş deydi ayarı çıkarsa, şu bu içi seti vasanla buldu. Hani bununki materyalı bolsa, toşkan zərgi ham materyal kılınğan, şigər miqtarı yuqır əməz, tüvən, bədəngi kuvvet uluqlaydı, әрқайсы дүкенлердің чаушылардың сатып ала аласыздар мындай зәнжірсіман чаушылардың хәтта май қатылаш пункттерінікі дүкенлерді де сатып ала аласыздар бір ютым дегенше ішімдегі сапырыңларға давамлық күш қосуды
1: тоғра дегенше
0: дегеннің ләң дегенше ішімдегі
1: ә
0: сүйху дегенше ішімдегі
1: пейзе
0: пейзе
1: ә оның сүй
0: қан рухлық құлды ә
1: қан мұхтар төвен ана
0: ақ кепті Мақұл. Ені қарысақ, Шырәлі еншен елі раван, келің әнемесіңіз мән мейман қылай деймедің ла деп. Сіз деп екіне мұнда осы біз ғуд, мән ғу әтігі тәкіліп қылдым әмді әті келің ла деп. Сіз бір деп екіне үш мәліңізге.
1: Бамайды.
0: Тәкіліп қыламайды.
1: Я, о тәкіліп қылып қысымы жо, мәселі азыр дәк қойды ғой, келің ла мән мейман қылай деп. Аш деген ерігі басақ кәмейді өзі. Yok.
0: Yok. Rast öz hiç kitu da öz teklif koyup. Manda teklif kılışla ba. Şirayla inim. Abdurimka.
1: Şunu ola ne de?
0: Azır mavu uçurla mu batı. Kıska uçurla ha. Muş uçurla niyet güzgen bozsak.
1: Ben bek muyum uçurun deyicum.
0: Dana, dana, dana. Ne kadar ben aşağı kegentim, aldı diksin demek istedim hazır.
1: Devlet bayramı.
0: Hakkı ulap desek buldu ya.
1: Açtım ya.
0: Oksuz, oksuz.
1: Ya, ya, açtım.
0: Dana, dana, dana. Muşu devi dana. Oşu gepli bir devi dana. Dana, dana, dana, dana.
1: Kaçan aldığını bilmeydikken cikadem çoğu şunu diyentim ben.
0: Dana, dana.
1: Devlet bayramlık demeliş mezgilenin poiz biltin kaçan alımız deyip soraydıgan anlaşıcılarımız bağ o.
0: Ba ba ba.
1: He, poiz biltini 15 gün aldın setiş devrelik boyunca 9. ayının 16. günü 9. ayının yani 9. ayının 16. gününün 9. ayının 30. gününün yani devlet bayramlık dem ilişinin aldığın gününün poiz biletini 9. ayının 17. günü 9. ayının 1. gününün yani devlet bayramlık dem ilişinin 10. gününün poiz biletini 9. ayının 23. günü 10. ayının 7. gününün yani devlet bayramlık dem ilişinin ahırık gününün poiz biletini Setiliş qıb başlandı ha. Poiz biletini setib almaqçı bolğanlar, bilet setibiliş vaqtını unutup qalmaqlar. 9-cı ayın 10-u.
0: Demek 15 gün burun setildi degen gapdam, de burun qoqşış. Bunun üçün şuma agar setibiliş başıma poiz qoltırdan xiyalanla bolıp qalsa, çoqum bu vaqt ötüp ketqanmısın, nau joğlarınlarını toğırlap qoyub degendek ha. Saatınlarını toğırlap qoyub qısanlar, de şununğa ичилган аман бийлер сетип билишке болду деп көзнекни ичип аткан аман сетип ала алайсыздар. Шунда

0: Dövlət bayramılıq səyahət yüzlənişi mölçər dokladını elan qıldı. Dokladda göstərilsə, Şinjanın ifadəsi alaydı gövdəlik olub, Ürümçi dövlət içindəki uzun liniyəlik səyahət alqışlıq mənzərələri içində oldun qorunda durğan. Şununğa, Ürümçiyə gəlib səyahət qılıb getişinlərini qızdın qızğın qarşı alırıq. Cümə ona Cuju bayramında, dövlət bayramında degendek.
1: Toğra. Onda osu yeni uçurlağa karaylı yıkıdan aldık yolla koşulmuştu maşın sel köplikin tosuluş yok deydu ha. Xatcan bana uçuri.
2: Normal bir şey burada sadece o sevri. Altın laksı paranın aldı değil mi? Yerçin körüp işte ravan, yerçin körüp işte maşın miktarı çöp.
1: Ali Can çırak yaksak bulamdı Zükrede deyip yıkın yıkın hazır karabaktı karangu ha yakaladan bak koptu karangu. Hazır boldur karangu çudgan bak bitip duydum ama ne çırak yıkıp miyanlar mısa ha? Yani Abdurim kay yakına. Ne
3: oldu yol kavrisi ha? Arbaylar ne oldu? Bir yolda burada sen de yolda uçtu yollar işte sıram.
1: Oldu makul. Bir gualonu da dizi.
4: Selam bir evde çıktı yol süre aferin aldı.
1: Adıl dost adıl sol sarina. Buldu yani şu. Rafat, ne uçur yok ki tuğ birdemde?
0: Rafat ne uçur yok ki de?
1: Makul. Abdul'dan bir ağaç gelse Allah kapı mı mesela miman kılaydı. Yok buldu buldu et sizin çüştü miman kılaydı Abdul'un siz ağaç gelin abi bizge. Aşta kıllı.
0: Devirdik ya şahı.
1: Yakın halk hükümetinin aldıdın canıp karab canıptın şimal karab manganda maşin bir kadar köp deydu. Ma Şauhin'in önemi diyen de uçurunu anlap bakaylı.
4: Yerde yakışma üzerinden ağaçlı olsun. Atlat ağaçya, köşkes ağaçya, yakıştırdığınızla oddan belen kimen tutduğunuzla.
1: Şunu da tutdum.
4: Atlı deyinlerdeki ürümcü kekli bir şüphe yuttu. Bir kıtın ya siz benim mihmakımdınız ya ben sizin mihmakımdım. Mihmak kılay diken bu. Ya yakımdınız ya alakız adresinizi kaldırıp koymuş ona ya. Senegin teş aş bir kilo çaplı kavakını üzen yalgu yet kitenine aşı. Hazır kevattı men sizi oyla kaldım hazır kılık. Eydi.
1: Ey buldu rahmet rahmet fukama buldu. Yamancık kavap evapsız bir kilo kavakını. Şükün yap hazırlıkçı yap bulanmıgandı ki hele cık yiz dügümez diken kavap okşaydı karaganda ağınınız. Bu fukama minimum miman kıman üzünüz yap kosunuzu toğuzup. Mağa joda qımısınız buldu. On meni aqacan bu meyman qıpğan ke meyman qılan dəsiz. Ötküzüb etmis bir qaqı bir qaq qılasız. Hə, ay bubdu mən bu yeməy tamığınız. Kapoz özünüz ya.
0: Mən tirişdim edə.
1: Hə, situasiyanla buldu ke.
0: Sorğalağa əvət vermiz juma.
1: Mamutcan Məhəmməd quyaşın küçlük nurda gözümdə açanma basam çıraq yıqıp meyanla deyisiz qo deyib qaranğı düşdü. Qaranquğu mana mush qaranquğu yaqmasanla siz nədən uçurib yeyirsiz Mamutjan?
0: Şundaymı?
1: Biz Ürümçidikilərə davatımız ma gəpni. Ürümçidik anlıqçılara. Yana Ay Fernandez nime deyidigandı? Qapqıq bolğan bolsa rəncimanlı 5 minut qalğan dep. Nimigə? Abdikim, Abdikim.
4: Şiydi ozuğa. Aço, qoca yana. Şiydi də prema. Yama yerə tikəsə prema.
1: Ne 3 gündəsiz? 5 gün, 6 gün daha mında kaldı ki güllerini koşkanda.
0: Ablikim vicdan dedi, çiçen diye de maşalla bekçikken umak yaşarcan da. Edeş bu adam kokatmanla mı? Umak da uğavalı umak dem de o. Kızlık kusuz.
1: Şaa. Koca zendin nanda kızı çırak gelince, nanda kızı çırak da maşin bek göp, kaşkaş erişçidin uçur bir yermem o de. Şu Mahmetçe ama ürümçilge ballığı dedim, özünüzü geyip gitme. Ürümçilge ballığa, ürümçilge şopırla, ürümçilge anlıkçıla çırak yaksanla bulduğum ama kaşkadaki Mehmetcan özüge ilvaptı Mahmutcan.
0: Onu da kımanla, yalanla.
1: Hemsi azıraq ilalanı anlap kaytıp geldiğen bulduk, ha?
0: Buldu.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık söz işiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
6: Бір қериш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрімче Лунчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпақылынған али дәрежелік бағбарынлық мәл.

0: Қазақстан сарайының мәнзірсіден өрнек алынған. Тяньшан 1-ші номерлік тұралғысырке отырғал 8 қабатты биналарда әм айылының күллікке 270 градуслы айланы көріш дайрысы бар. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көре алайсыз. Әмма адам интілдіған Есіл отырақ районынан үй сетуіліш көңіліңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау үй-жай чек шеркетінің ең үйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şehir nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturlıq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde tərligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdin 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv kulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16.
1: Hürmetli radyo oluqçılar, programımızın damlaştırı atımız programımızdaki isil təminizdəş pahaliyyeti de mihmallarım aşkansın silahı tavsiye kılmız Orni Davan Fulivan'ın yanında.
2: Onun da başka Adil Soda Sarayı'nın odalığı içilgan Şiyu Dodo Şanımı silahı tavsiye kılmız.
1: Pəsil şirkinin pəsil ram DNCC işçimliğini işçi bakay silahı İğzin soğuma kısanla katı mukapatlağı erişiş pürsatları buludu.
2: Onun da başka Abdul Maşinalanda Abdul Tugep Ketken olsa Molligir'in Abdullarını silahı tavsiye kılmız.
1: Nur Alta yolları da koşulmuştu maşin köp azıraq tosuluş ba diye uçurunu bəgənken. Şirali Sayoli Şimaldın Canıbqa Suru yolu körükdün Guanxoy körükü gece Ravan adırsınlanı düyüşe deyip kütüb tutakı. Burunlağ ışık kilodun kuruq uzun sep bereci de bol ufkam avar op jümən. Elim o işin adırsınızın gibi çıxmıdı. Bu temanı mı ya yaşarqı mıdı ya mən. Bəmək durub deyişək deyəm, siz berdiğən bu, siz urduğa oxşayırsınız ki,
3: bu idarədən. Üzümlə bülü aldığımız gibi atıdığa oxşaydı bu bala, kirayımız
1: bala. Yetiş deyən küçük işke, mabalı bir gün bir nəsib berdiğən bəsə, amma iş qılıb, sazayı qılıb.
3: Rəhmət köməğiniz bək tüyü ilib gətdilik imizgə.
1: Nəsin berib o işigini çəkib, mən anda nəsib əgəntin dəb, onun xil Urvitep de hmm. Bəgən öz bir nəsbə gədən məndə qıldığa oxşayır.
3: Hər vaxt telefon qıb işığı saldığa oxşayır bu bala.
1: Gəptin qarığa vaxtı da bu balığa addi. Siz ən yaxşı buldu, sizə lazım bolsa da buldu. Ət bir aşu aşxanığa şüyə deyişlə. Onda bolsa qadirli qanlıqçılar şunun bilan proqramımızı axırlaşdırıb xoş deyidigan bolduq. Quyaqdırıb anlığan hammalara köpdən köp rəhmət. Proqramariya səçiləri Yaşar Yalqın bilan
2: Zöhrə Kerem.
1: Xeyr xoş aman bolğaysınız.
2: Xeyr xoş.

0: Burmaqan moldu. En güzel köreş kılıkçı Wood'un yününü yokladı.
1: Emdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni musabıda cesaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Şincan Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşunun 1-2 numarlıq 2 generatorlar grupsi yakında ilgir geyin bulup, 72 saat sınaq tariqisi de işgi kiriştürülüp, muvaffaqiyyatli kalda tok tarqıtışqa başladı. Bu Çoğun Cilğa Suçılıq Tügininin resmi torlaştırılıp yürüştürülüş baskıcıqa kırgeligidin derek berdi. Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşu, Goyan bekitken 172 türlük su tejash, su bilen təminleştiki muhim zor suçılıq kuruluşunun biri bolup, 247 metr egizdiki en çoğun tosma egizdiki bilen dünya beton yüzlük şeğil tosma rekordini yenildi. Elektr stansiyasiga yakı generator sığımı 250 min kilowatt bolgan aralaşma yakınlık su turbinalık generatorlar grupsidin 3-ci seplengen bolup, umumi generatorlar sığımı 750 min kilowatt geledi. Jongo Energiya Kurulishi G-Joba Grohi Maşina Elektr Kurulishi Çeklik Şirkti Çoğun Cilğa 3-ci Toqtan Bölge Generatorlar Grupsini Yürüştürüş Grupsinin başlığı Zovlong, nöyette 3-ci numarlıq Generatorlar Grupsini Kuraştırış Hizmetinin tamamlanıp, torgu münasvetlik sınağının işilini vatqallıqını tonuşturup mındaqdırı. Nöyette 2 Generator Grupsinin həmisi oğuşluq ötküzüp berildi, ötküzüp elindi. 3-ci numarlıq generator tənşəb sınaq qılış basqıcıda turvatıdı. Dövlət ölçümü boyca süpət beyxətərliki ölçümüyə yet gözüb, dövlət bayramdan burun 3 generatorunun həmisini işıq giriştürüb, tok tarqıtışını tırışıb qolğı gəldürümüz. Jongo Energiya Kurulishi G-Joba Grohi Maşina Elektr Kurulishi Çəklik Şirkti Yürüştürüş Asraş Tür Bölümünün direktori Lo Yu-Yow tonuşturub mındaqdırın. Sınaq tariqisi de yürüştürüş məzgilidə 1-2 numarlıq generatorlar qrupsinin təvriniş dərəcisi, oq qazan temperaturası qatarlıq aşqışlıq görsətküşlərdə ifadəsi əlab olub, generatorlar qrupsinin layi həliniş, yasılı səviyyəsi və quraşdırılış sübütini toluq dəlilidir. Hazır yürüşüş əhvali yaxşı olub, 2 generatorlar qrupimiz toluq yüklü qalətdə uda yürüşü atıdır. Her günü 12 milyon kilowatt saat toktar ıqtalaydı. Universal suçılıq tügini bolğan Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşu umum yüzlük işgi kiriştürülgendin keyin yıllık otrice toktar ıqtış mıqtari 1 milyard 890 milyon kilowatt saatki yetip, təxminən 600 min ailenin bütün yıllık tok işletiş ihtiyacını kandıralaydı. Hem de Cənubi Şincandaki 3 vilayet bir oblastının elektr energiya sistemisinin yuqur pəllini tənşeş vəzifesini üstüge elib, rayonunun tok bilen təminleşge kapalatlıq qılış besimini ünümdük yenikletidir. Şunun bilen birge, su ambri her yili tarım deryasına 3 milyard 420 milyon kubmetr ekologiyalik su yet gözüb, tövən iqindeki 6 milyon 800 min modun artıq etizini soğuradığan su kemçil buluş meselesini pəsəydirir. Hem de tövən iqindeki derya yolları da kəlkündün müdafiyeleniş ölçümünü 10 yılda bir qetim körülüşdün 50 yılda bir qetim körülüşge östürüdü.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq Taraqqiyat və Islahat Komiteti yaqında Avtonom rayonluq Maliyyə Nazarati bilan birlikdə Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun 2026-cı ildən 2028-ci ilə qoşulğan paxta nişanlıq baha siyasətini yolğa qoyuş layihəsini besib tarqıtıb 2026-cı ildən 2028-ci iləcə Şinjanda paxta nişanlıq baha siyasətinin davamlıq yolğa qoyuladığanlığını Her tonnusunun nişanlıq baha səviyyəsinin 18.600 yuan boludğanlıqını eniq oturuğa qoydu. Bu yıl 5-ci ayda Goviyanın qoşuluş bilen Dövlət Taraqqiyat və Islahat Komiteti Maliyyə Ministerliği 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan paxta nişanlıq baha siyasəti toğrusunda uqturuşunu besib tarqıtıb, Şinjanda paxta nişanlıq baha siyasətini davamlıq yolğa qoyub, Şinjanın yaxın illərdən bu yanqı paxta işləp çıxırış əhvali, həm də su baylığı, terilik yer baylığı əhvalını bir tutaş planlab oylaşıb, Şinjan paxtasının 5 milyon 100 000 tonna muqim məhsulat miqdarı yardım pul verişini aydınlaşdırdı. Devletning talabi bo'yicha Xinjiangning paxtachilik kasbining taraqqiyot amaliyotiga birlashtirib, avtonom rayon yo'lga qo'yish loyihasini tadqiq qilib, mukammallashtirib, ham e'lon qilib, bozor yo'nalishida ching turib, siyosatning yetakchilik rolini joriy qildirib, paxta ishlab chiqarishning afzal ishlab chiqarish rayonlariga markazlashishiga turtki bo'lib, sifat nazorat qilish tizimini mukammallashtirib, Bintan bilan yerlikning bozori yug'urilishini cho'nqirlashtirib, amaliy kevas terig'uchlarning asosiy foydasiga kafolatlik qilib, Xinjiang paxtasining xalqaro raqobat kuchini oshirib, paxtachilik kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishini o'tirg'o qo'ydi. Yo'lga qo'yish loyihasi umumiy fikr yo'li siyosat mazmunini mukammallashtirish, mashg'ulot o'lchamini inchiklashtirish, mexanizmni takomillashtirish, yurishlashtirish, kafolat tadbirini yanada kuchaytirishdan iborat 5 qismga bo'lingan bo'lib, yordam puli summasini taqsimlash, o'lchamini tekshirib bekitish, yordam pul obyekti, yordam pul doirasi va konkret mashg'ulot tartibi qatorliklar oydinlashtirildi. Yardım pul berişinin asasi prinsipi şu ki, paxta yığış mezgildeki bazar otırıcı bahası, nişanlıq bahadın tövend bolğanda, devlet paxta işlep çıxarğıçlarına yardım pul berid. Bazar otırıcı bahası, nişanlıq bahadın yukarı bolğanda, yardım pul bermeydi. Yardım pul beriş obyektleri, avtonom rayon dairesindeki tekşürüştün ötken, emeli kevez teri uçula. Oldingi navbatlik siyosat bilan selishtirganda, bu navbatlik siyosatdan asosiy gavda ramkisi o'zgarmagan ahvol ostida to'rt turlik siyosatning yetakchi mazmuni mukammallashtirildi. Ikki turlik siyosatning qo'llash nisbati o'stirildi. Ikki turlik bahriman bo'lgan yordam pul doirasi qalablashtirildi. Besh turlik yurishlik siyosat mexanizmi yangidan ko'paytirildi. Төрт түрлік сиясет етекчілігінің мәзмұныны мүкеммелләштіріш мұныларыны өз ішіге алуды. Пақты ішләп чықырыш орынлаштырымызны әлалаштырып, пақты ішләп чықырышны әвзәл асаслық ішләп чықырыштығы 34 нағия шәәрге мәркізләштірішні сіжіл алғы сілжетіп, ұзын талалық пақты ішләп чықырышны қоғдаш вә тәрәқи құлдырышны елігір сүріп, ұзын талалық пақты ішләп чықырышны қоғдаш районы құрыш. Paxta süpütünü sıcıl östürüp, paxta süpütünü sürüştürüş sistemisini mükemmelleştirip, pişiklaş mulazımıtı tərəqiyatını qalıplaştırıp, pişiklaş mulazımıtını kəsipləştiriş. Bintan bilen yerliknin maslaştırış hizmeti mexanizmi ornutup, mükemmelleştirişten ibaret. İki türlük siyaset cihatın kollaş nisbetini östürüş, bunlarını öz içe alıdı. Paxta süpüti yardım pul məbliğini təqsimləş nisbəti östürülüdü. Yəni, paxta süpüti yardım pulu işlətilədiğən qismi, şu yıllıq yardım pul məbliği umumi summasının 10%-ni ilgiləydi. Yardım pul ölçümü bir yılda bir qətim bekitilədi. Uzun talalıq paxtının yardım pul ölçümü östürülüdü. Yəni, uzun talalıq paxtının setiliş miqdarıqa, yardım pul veriş ölçümü, inçki talalıq paxtının setiliş miqdarıqa, yardım pul veriş ölçümünün işkəsisi boyu çitəkçürü bekitilib, uzun talalıq paxtı işləb çıxırış ixtidarı qoğdurludu. İki türlük bəhrimən boludğan yardım pulu dairisini qeliblaşdırış munularını öz içəgə alıdı. Setilgan chigitlik paxta miqdori mo'lcharlangan mahsulot miqdorining 5%-dan eshib ketsa, ham haqiqiy muvofiq sababi bo'lmasa, eshib ketgan qismi nishonliq baho yordam pulidan bahriman bo'lmaydi. Yomon g'arazda aralashtirib saxtalik qilingan paxta, yerga tushgan paxta, qayta yig'ilgan paxta nishonliq baho yordam pulidan bahriman bo'lmaydi. Yeniden köpeytilgen 5 türlük yürüyüşlük siyaset mexanizmi bunlarını öz içine alıdı. Muvafiq kevez teriliği kölümü saklanıdı. Süpet yardım pulunu yolgu koyuş layihası mükemmelleştirilip, əla süpetlik paxtının süpetini bekitiş ölçümü əlalaştırılıdı. Paxtını havalılık pişiklaş siyaset tüzümü takamullaştırılıp, havalı kılıçdaki iki tarafının vakaliten pişiklaş hareketi qalıplaştırılıdı. Setivilişini küzütüp ölçeş, aldığın signal veriş küçeytilip, paxtı pulunu rastçot kılıç kapalıtı mulazmet süpsi berpa kılınudu. Mədləq zapsı bilen setivilish umumi miqdarının masılışçallıqını analiz kılıç, aldığın signal veriş küçeytilidu. Bingtan bilen yerlikni maslaştırış hizmeti mekanizmi berpa kılınıp mükemmelleştirilip, Bingtan bilen yerliknin uçurlardan embehirliniş ravallaştırılıp, Bingtan bilen yerliknin siyasetini öz ara cipsilaştırıp, pahtı bağısını bir gevdileştirip, nazaret kılış işgal.

0: ئالىسى ئەلدىيارخان دۇيسىنبېك مۇنداق دېدى. شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىرلار، دوختۇرلار بەك ياخشى ئىكەن، بەك تەپسىلىي تەكشۈردى، ئىنتايىن رازى بولدۇق. قان بېرىش شەكلىدە ئۇل ئەسلىھە جەھەتى ياردەم بېرىشتىن، قان ئىشلەش شەكلىدە ئىختىساسلىقلار ئارقىلىق ياردەم بېرىشكىچە بولغان جەرياندا، شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتى ياردەم بېرىش ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش تەسىراتىنى ياخشىلاش بىلەن بىرگە چاغان توقاينىڭ داۋالاش ساقلىقنى ساقلاش ئىشلىرىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتىغا پۇختا ئاساس سالدى. لياۋنىڭ ئۆلكىسىدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر، چاغان توقاي ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى جىددىي كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ كەسىپ مۇدىرى ۋاڭ كېلىن مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا ياردەم بېرىش پەقەت كېسەل كۆرۈشلا ئەمەس، بەلكى تېخنىكا ۋە تەجرىبە ئۆگىتىش. شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتى ياردەم بېرىش كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈشكە ئوخشايدۇ، ھەممىمىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ياخشى ئىشلەيمىز.
1: Stansımız muhbirleri Can Yeng, Dilşatcan Halık haber kılını. Avtonom rayonunun 2026 yıllık devlet ortak til yazığını kengaytış, umumlaştırış teşviqat teptiliki faaliyetinin başlanış murasimi bugün Gulji şehrinde ötküzüldü. Bu yeniden özgertilgen Jonghua Xalq Cumhuriyetinin devlet ortak til yazığı kanunu emelileşip yolga koyulgandan keyinki tuncu növetlik kengaytış, umumlaştırış teşviqat teptiliki. Bunda devlet ortak tili yazığını kanun boyunca kengaytıp, umumlaştırıp, kudretlik devlet kuruş yeni musabisine cesaret bilen olgı ilgirleş baş tema kılındı. Başlanış murasımda devlet ortak tili yazığını kengaytış, umumlaştırış teşviqat teptiliki körek faaliyeti ötküzüldü. Hem de Avtonom rayonluk 5. növetlik devlet ortak tili yazığını öğreniş darınlarına viviska tarqıtıldı. Tianshan'ın cenubi şimaldan kelgen devlet ortak tili yazıqını öğreniş darınları sahneye çıkıp devlet ortak tili yazıqını öğreniş keçürmişini hem bəhirlədi. Pichan nahiyəsi Lükçün Bazırı Üçgörük kenti ahalisi Pəridəm Rahman tonuşturup mındaqdırı. Devlet ortak tili yazıqını yaxşı öğrengendin keyin özümkü bolğan işençim açdı. Tek mu xuşxuy bolıp gettim. İmtihandan ötüp memleketlik sayahat yetekçisi kinişkisi elip sayahat kooperatifi açdım. Bunundan keyin texmu köp yaşını kollektifimizge azap oluşqa yetekləb, yurtimizdan mədəniyyət sayahat hikayesini yaxşı sözləb, səhra sayahatını ravajlandırışqa küş qoşumən. Avtonom rayonluq partiya komiteti, Maarif xizmeti komiteti, Avtonom rayonluq Maarif nazartının birinci dərəcəlik közət küçüsü Li Jianjun, dövlət bir tutaş tüzgən dərsiklərdən yaxşı paydalanıb, Jonghua klassik eserlerini deklamasiya qilish, til mədəniyyət əməliyyəti qatarlıq fəaliyyətlərini çoğqur qanad yaydırıb, kiçiklər çoğlarını yetəkləş qatarlıq ata-analar və balalar ortaq öğreniş fəaliyyətini sicil çoğqurlaşdırıb, dövlət ortaq tili yazıqını öğrenişini məktəbdən ailə, cəmiyyət kiçə kengaytışqa türtkü boladğalıqını bildirib mındaqdırıq. Bu qitimki təşviqat əbdiliki paliyyətini pürsət bilib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış ötkiligə hücum qiliş və süpitini özdürüş hərqtini puxta alğa sürüb, Avtonom rayonunun yuqırı süpətlik tərəqqiyatıqa mülazimət qiliş, qudrətlik dövlət quruş yeni musabisirə, cəsarət bilən alğı ilgirləşkə tili yazıq işləri küçünü qoşumuz.
0: Stansımız xəbri. Oltın küzde Bintönü'nün arkayız çaylarda kısık uçbağla merkezlik tutulup pazarı silinip, bütün memleketinin arkayız çayları kısetildi. Beytün şehri Dörrün su ambarı su mesulatları bakmacılık bağısıda su mesulatlarını tutuş işçileri keçide orullaştırılgan kapazlık tor sandıklarını əpçillik bilen yığdı. Tutulgan çoğun kısık uçbağlarının hayatı küçü urgup durattı. Bayırış, eğirliğini ölçeş, sivetki kaçılaş, oraş arkalık caylardaki bazarlarına toşaldı. Şincan'ın Beyhu Zhiqing, Yezgilik Terekiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş müdiri Pan Er Chiang, Altay Tegi'deki Ağız suyunun ozuklan duruşuğu tayinip, su ambarda yetiştirilgen kısıkçıpaklarının cuğu çoğun, göçünün təminin yakşı boludgallıqı. 9 ayının 5'inden başlayıp Türkümü'nü bölüp tutulup bazarı silinip, asaslıqı Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq jaylarığı setiladığallıqını tonuşturup mandaq dedi. Her günü təxminən 800 kilogram kısıkçıbaqı tutup atımız. Növette, erkek kısıkçıbaqının eğirliği 430 gramğa, çoğun kişi kısıkçıbaqının eğirliği 210 gramğa yetti.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: yerlarining tizimligini e'lon qildi. Bu tizimlikka Lin Shidong Kuaymen boshlamchi bo'lib kirdi.
1: Dörtimiz TikTok top komandasidan musobaqa qatnashadigan moyirlar tizimligi tuvandikcha. Erlar kollektiv turiga Lin Shidong, Wen Weibo, Zhou Qihao, Liang Jingkun, Li Tianyang, ayollar kollektiv turiga Kuaymen, Wang Yidi, Chen Yi, Shi Xunyao, Xu Yi. Erlar yo'q o'ynash turiga Lin Shidong, Wen Weibo, Xiang Peng, Liang Jingkun, Huang Youzheng, ayollar yo'q o'ynash turiga Kuaymen, Wang Yidi, Chen Yi, Shi Xunyao, Chen Yixuan qatarliqlar qatnashdi.
0: Erlar jup o'ynash turiga Lin Shidong, Huang Youzheng guruhi, Wen Weibo, Lin Yuanlisen guruhi, ayollar jup o'ynash turiga Kuaymen, Wang Yidi guruhi, Chen Yi, Jiang Yiyi guruhi. Aralash jup o'ynash turiga Lin Shidong, Kuaymen guruhi, Huang Youzheng, Chen Yi guruhi qatnashdi.
1: 2026 yıllık TikTok Top Asya ve Talış müsabakası 10. ayın 19. günde 25. günü geçe Özbekistan'ın Taşkent'e ötküzüldü. Cungo TikTok Topçular Cemiyeti 8. ayın 29. günü bu nöbetlik müsabakaya Mahir'i Talış çağrısını ilan kıldı. Dörtümüz TikTok Top komandasının baş değerleri Çin Cüce'nin tanıştırışça Asya ve Talış müsabakasının burun Asya Tenerket müsabakası ötküzüldüken. Yıl ahırda yeni Aralash kollektiv turu boyunca Dünya Longsi TikTok Top Musabıqsi ve Dünya TikTok Topçılar Kespi Birleşmesi Yürüyüşlü Köpiketlik Cuglabı Numur Musabıqsi ötküzüldüken. Şuna dörtümüz komandasının musabıqa katnışış vəzibisi eğirikken. Terinerla grupsi komanda azalları bilen toluq pikir amlaştırgan dinkin, 2026 yılın kiyinki çoğun xalqaralıq musabıqalaga katnışış orlaştırışı ve tənərkəçilənin əməli ihtiyacı birleştirib, Wang Chuqin, Sui Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, He Zhuojia qatarlıq 5 tənərkəçinin bu qitimki tallaş salayıdırdın öz ixtiyarlıq bilən vazgeçişigi qoşulğan. Zhou Qihao ərlə yek oynaş, ərlə jüp oynaş, ayalla, yəni arlaş jüp oynaş türü boyca Mahir tallaşqa qatnaşmağan.

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: ایجا خوش اخواهی ده شده ایدهش
2: چکنلا
3: تاکسی شده اوتره
4: شده اوتره
3: قزلا ساعت قنچ اولده اوستام
5: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.

Hörmetlik radio anlıcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımızını yaxdırıb anlaşanlarını Çin dilimizden ümit qilimiz. Bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aldı bilən bu ayda Şincanın köp qısım caylarda uda yamğur yağıdı. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarda qar yamğur yağıdı. Caylardaki bir türküm tur kuruluşlarda yeni ilgirləş qolğu kəltürüldüyü qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısılə. Radio sayayda sayıbımızda Vusaybendeki qadimi deniz arşanı bilən tonuşup çıxımız.

0: Айшамгүл ханым, Турпандагы үйүнү жыгыштырып болдум, силерди таклиф кылам деп. Вай, нимда чырайлык ойлула да бу. Ажайып чырайлык ясабапсыз үйлөрүн. Ма көңлүдө мухаббат бар кишилер башкача болду, э? Güzellik duygusu güçlü kişiler. Tursun canı uçur, bir gün uçur bana ise ava uçuk men devamlık anlamadım edepti. Rahmet dostlar kızgılık bile uçur bir gün onlara yeni devamlık uçurla bulsa pes anla buludu.
1: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
1: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Seperinizde biz sırdaş.
2: Сапрыңызда біз сырдаш.
4: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
5: Оху, сапрыңызда біз сырдаш.
0: Hürmetlik radyoyanlıcı dostlar, hem de uçurlarımız da yıkıtanladı bulsun. Bu hafta Şincan'ın köp kısım caylarda uda hül yığılı kavarayı körüldü. Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yağmur yağıdı. Bu hafta yani 9 ayının 20 günü gece Şincan'ın köp kısım caylarda uda öl yığılı kavarayı körledikken, tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yağmur yağdıkken. Cənubi Şincan oymalıqının otur ve şarkıdaki kısmen caylarda kumburalı kavarayı körledikken. Bu hafta keçi bilen kündüzden temperatura farkı bir kadar çoğun buludikken, köpçilikki temperaturunun özgürçüge asasen muhabıq kiyinip, zukamdap kılıçtın saklanışını əskertimiz. Bu hafta Ürümçiyar rayonda tövən temperatura 15 Celsiye gradustan 20 Celsiye gradus qıca. Yuqur temperatura 25 Celsiye gradustan 31 Celsiye gradus qıca boludikən, 9 ayının 16 günü Davancan rayonda 5-6 bal qərb şamilə çıxıb, ölkü yolu 116 liniyasının 3 kilometrdən 15 kilometr qıca bolğan bölüki. Dövlət yolu 30 liniyasının Sayvopu ötüşmü körükidən Davancan qıca bolğan bölüki. Dövlət yolu 312 liniyasının Sayvopu ötüşmü körükidən Davancangıcı bolğan yol bölüklərge bir qədər çoğun təsir körüstüdükən. Alaqadar tarmaqlarının mudapiyyəni küçəy dişini əskərtdimiz.

Hörmetlik radyo yanılgıcı dostlar, programlarımızdaki uçurladın mı? Bilivadisiler, Abdunum rayonumuzdan herkais çaylarıdan nuhtuluk türü kuruluşları naiti süpetli kem ciddi elip yerlivadudu. Muşu cayladaki bir türküm türü kuruluşları da yeni ilgirleşte kolgu keltirildi dostlar. Nöbette Abdunum rayonumuzdan herkais

Aylardaki noktalıq türlerde sübbet ve kuruluş peydi için tutulup, tür kuruluşlarını ilgiri sürüşte yeni ilgirleş kolga keltürülmekte. Yakında devlet yolu 3033. liniyesi Kuytun Maytağ Kuca yukarı süratlik taş yol türüdeki kısmen tonullarda tağ işçiliği resmi teşmit işip kuruluş kalındı. Akçomak 2. numaralı tonili Kuytun Maytağ Kuca yukarı süratlik taş yoldaki noktalıq tezgirleş karakterli kuruluş. Şundakla Tian Shan'ın canıbi ve şimalını tutaştırılan açkışlık katnaş tügünü. Bu kuruluş orne ekologiyası sezgür cayğı caylaşkan bulup, tür bölümü yeşil kuruluş kılıçlı çantırıp, ilmi layihye ve hüner sənət layihyesi tüzdü. Örümce İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yani Tudunxaba rayondaki Aydi Yenlik Yartış Meydanı türde növbette kuruluş tezletilmekte. Bu türünün umumi kuruluş bölümü 150 000 kvadratmetre bulup, soda, başştab işxanısı, pul muamile, mihman saray, yemek işme qatarlıqla bir gevde kılıngan 5 A dərcilik Ali işxana sodu universal gevdesi bərpa kılındı. Yuşu Pentexnikisi Çangcan Elektr Sanayi Paycaklık Şirketi qatarlıq karxalla bu işxana sodu universal gevdesi makallışıdı. Bu tür keler yılı 11. ayda pütüp işletişke tapşırılıdı. Növette yığın merkezinin asasi gevdesi de davamlı kuruluş kılınmatkandın başka kalgan binalarının hemisinin ögzisi yepildi. Etraptaki 30 000 kvadratmetre kildiğen şehir memriyeti Bağ Orman Mənzara kuruluşu mas kademde algı selcetilmaqda.

Hürmetli radyo dinleyiciler, kesişkanla hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımız sorulaştırılgan yakınlık nakş küylerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben programı riyasetçisi Örge Sultan.

Hoşunuz hürmetli radyo anlaşılığa program başlanış aldı da Qoda Xaricisi təmirliğine hazır qurum şəhərinin yol əhvalları Qarabağımız. İttifaq yolu yani Cinyu yoldan Minxua Qodsudun şimallı Cənub Qoğa yönülüşü. İttifaq yolu yani Minxua Qodsudun Cənubi tınışlıq yolunun Cənubi şimallı Qoğa yönülüşü. Cunvan Qodsu yani Minxua Qodsudun şimallı Tötkoçunun şərqdən qarib Qoğa yönülüşü. Yaşla yolu yani Dunçay yolu Şemin yolunun şərqdən qarib Qoğa yönülüşü qatarlıq yolu biləklərdə tosılış yapalır. Biraz yığırken Qoğa yolu asas çatın duravan kere dostlar zanla şopır samla zanla gidi otka yollanın yolu ahvalır. Qanlar ahbol vatıdı nəh meydan uçurlan yolu sanla buldu. Başqa dostlarımın programına ait olan aktif energiyalı uçurlan yolu sanla buldu. Vişin spamızda numarı XG1074 FM yani XG1074 FM dostlar.

Dostlar, iki uçurağı dağımlı karayımız Badam Taksi. Bayam, hayırlı akşam programımızda görüşelim deyip tığla. Anlıcılığa bizim işten çıkmadık. Mana asılımız işten çürüyüp, en de işten çıkmamız kayda deyip. Yekene badam yapacağım oğlan, Badam Taksi küş kuvvetki tolgan, cüşkün kalıpları ba. Programı yaktırıp anlayıramızın sırdaş dostumuz oğlan deyken elbette kızgın karşılığımız elbette yaktırmız. Köpün köp rahmet. Uçurularınızı görüşün, suyunda hoş olduk, rahmet sizge. Badam Taksi, yollarınız ravan olsun, seferiniz onuşluk bir kadar olsun dostumuz. Şunyun bir küt anlıcımız gül çaylarınızı tapşırıp alıyor. Rahmet Zubayra sanımız örgü çakı. Keçlikleriniz hayırlık olsun deyip gül çaylarını yolup sizden kızgın karşılığımız.

Hoşçakalın dostlardan kege uçurlağı dağımla karayımız uçurlağı karısağı. Ayşem Gülödümüz kızın karışalımıza bir mezgül oğan siz cim kuağın uçurlağını yolapsız. Rahmet uçurunuzga baram taksi köp rahmet ek bülcaylanı yolapsız rahmetten hayurek. Ürkeşe gına balınız yakşımı hoylu oltırıp programlarını dağımla kalan atı mən koyup egen nakşlanı yakşı huzurlu atı mən rahmet sizgere uçurlağını yolapsız rahmet. Ve meyce azizinimiz şundak isil yakşı nakşla bizge sundunuz rahmet armağı siz Ürkeşen aka. Gül çay, gül çay çay, gül çay, gül gül gül çay yollat. Köptün gibi rahmet sevi. Fancun ve şihuan kim çıkı cemu şihuan inin çizsi de. Şıkıp ben bu işi programını yakış görme. Breziyeti tetini yakış görme. Fışırlan yollat. Barlık da sılağı köptün gibi rahmet. Şoför ıslamla özanla cimket onla. Başka da sılağı fışırlan yollat. Şoför ısla kolaylık oğan asasta. Bekhediler oğan asasta. Kapalatkı asasta. Cay cayladın kadına şuçurlarını yol yaptı sana buldu. Bu arkada başka şov prostamlarını görümdük. Paylım kılıç nümet kılımız. Veşin ıspımızın numarı XG1074 FM. Yeni XG1074 FM. Dostlar.

0: мында деп ойлоган билан, бирок ундай кылып ийбасаңлар 5 көй табыдга, 20 көй, 20 көй табыдга, 50 көй тапкынба деп ундай кылып үзаңлар ойлосаңлар, бу катты камлашмаган иш болду. Жума досторумуз, аңлап аткан досторумуз болсоңлар, тогурчулук менен бир жакшы ойлошуп түшүнүшүңлөрүн үмүт кылабыз. Мамбыз интайын жакшы болгон, маданий болгон бир жакшы бир муйитни барпа кылган болсок достор. Хаммабыз өзүбүздүн иштерге, өзүбүздүнки кылмышыга ийги болуп, масулуга асаста жолуну тогуру жүрөйлү, жакшы жүрөйлү достор. Жума. Көптөн көп рахмат. Ондон башка Нурустамдын кабазлык ушуруп экен. Нурустам, жакшымы?
1: Арыз жаткан төтүнө эсин рияса өркөк жол кайда аланын жаткысына бала.
0: Яхшы бала.
1: Хош. Ажо жаңгырым кошуу мисралакча.
0: Болду, рахмат ушуруңузга. Яна болосуз. Yoluç ustamın ki avazlı kuşur okey, yoluç ustam gel kılama.
1: Örçekçen bala, davranlık merkezler örümkide yoluç öreğe.
0: Ya bası.
1: Ayrıdırımdın, ver mangan pete sakin, alt ekipinin sorunu, gençliğin sırrız gerçe, yolla koşun sıralan kendime.
0: Buldu rahmet aşırı olsa, davranlık kuşurla olsa yol abdu sana buldu. Bu şu şopur ustamda berip durun kuşurlarına değmemiş, başka dostla ünlümlük paylanım kaldı o karanla. Çıma, Ayşemgül ustam, Ayşemgül ustamın kuşurla deyindim. Ayşem güledimizin uçurunu tapışırıp aldık. Ha, Çocuğun ne kadar da hınkao şin kinda o dedi. Şunyi o zay tulu fan ting zhige jemu. O zay tulu fan mai de fangzi zheng zay zhuang xiu. Dede, mene, siwang da jia guo lai liyo da. Mene, oi, nimi gen chilai lak lai lak, oi, yasi vat tang lak bu uyi digen ne? Oi, qolun oz gülken o. Nimi gen chilai lak oyla bu. Uyilam şunda chilai lak yarış gittu. Mene, siz mu hudi ijilgan kızıl güldek bu chilai lak uyla gümü. Tekim yarış gittip siz. Köp, Şunda yakışıptı, cuma körüp şunda hoş olduk. Muşu üyelerde, çıraylık üyelerde, her vakit bir üziyatırdı tuttuğun programlarını yanırtıp duruşunuz ne? Özünüzge bir üziyatırdı tuttuğun bağırlık programlarını aval kadakıyla emir akıp duruşunuz ümit kılınız. Cuma, Yusufcan Kağılık dostumuz dedi o, Şerik aylamı kötürüm yolu, yani Dung Huan Gauca, Lu Koş yolu işte, Ravan yakışımı riyasetçi keş boğandı bir yolu uçurup əsəm de. Oy, bir əməz, biri birin, ay, anda gəp bu kətib o. Radio bacı mı, Hüspcan, qağılıq dostumuz, yol vas anıcımız.
1: Sözgətini tört, qoşuza yol xəvri, Bayıq olma yolu məhət, Ravan, Bidayın yolu, Ravan, Tüplarımız.
0: Rəhmət.
1: Şükür, aldı da, mana.
0: Hazır çüşmək durun, ha. Ma program tek ağırlaşmış. Cuma badan taksi dedi. Yege ihtifak yolları da aptım valla bir kadar köp gerge fışırını yol aptı. Rahmanı şurunuzga. Sevi iş kılıp keyfiyatını kötür koysuz cuma. Depe. Köptün köp rahmet. Keyfiyatlığı ben aşı nasıl olsun bak. Yel urup durup kötürüp. Man belek çıkırıydım. Hoşuna sarı metli kral ile anlaşılar. Lirik malı şokkilerimiz bugünkü hayırlı akşam programımızda. Devamlık o zorunları buldu. Hem de olsa hem de günü öğütümüzde o zorunları sunduğun akşamız olsa. Kollektif borluştaki nakşa davancın merhamet dostlar.

0: Hoşunda sadostların ki yokçurlağı dağımlı karayımız amelgelerimiz programlarını yaktırıp anlavat kalıqını bildirip gül çaylanı rahmet de pışırlanı yalabdı rahmet. Yolvas anlıcımızın ki vazlı kışarı Yolvas hoş.
1: Sözgeti bütün yolcuda yolu kevri.
0: Hoş.
1: Bana bu şey yeni hayat yolları naydı ravan ravan.
0: Rahmet.
1: Kesparımız.
0: He.
1: Yollar ravan.
0: Ha yeni çoğun.
1: Kesçi karşıgan bozu buraya seç karşalımız.
0: He sizin mi kızın karşalımız?
1: Hoş geldiniz.
0: Ve siz mi hoş geldiniz?
1: Biz özümüz yolu kuzeydeyimiz var taksiyini.
0: He he.
1: Geçen saat 7'de çıkan.
0: He.
1: Siz sizlik bulmaydı.
0: He, cepa çekip siz ona olsa cuma. Programlarını aval kadehli yaktırıp alışınız ümit kılımız. Hani gene devamlı bu asıf çırlanıyor olup duruşunuz ümit kılımız. Yollarınız ravan, seferiniz onuşluk bir hatar olsun. Yol vas sepende. Köptün köp rahmet cuma. Onuşunuz ya, olcudun çırlanı bir erip siz bana. Dostlar, çırla olsa devamlı yolup dursanız buldu. Vişin sıfımızın şu ismi numarı ya. Vişin sıfımızın numarı yani XG1074FM. Yani CG1074FM dostlar. Hoşuna sormetlik radyo anlayışlar. Emdeki nöğütümüzde burun bayar oğurluşudaki Bəxtlik Aile namlıq naqşını konuzur onlarsınımız.

Qadirlik radioñuzlar programma ahırda mevlan ne zorlaşırdı Süygü Nakşisi namlıq nakşını köñüzlerinizden sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programmasını ahırlaştırımız. Qeyni merhamet dostlar.

Texniki köp məzmunlarını alınmaqçı basanla Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarıqqayıb siz sılışı tini çürüp ansanla buldu dosa Program riyasetçisi Örke Sultan Növetçi Muharır Ramile Ablamet Xeyr xoş dostlar.

Dostlar, anglavatqaningla 174 qatnash sanat radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatı 2026 yil 9 ayning 18-chi kuni soat 12:00 soat 13'den 19 minut ötkice. Örümcü şehri boyunca bir tutaş sınav tariqisi de hava müdafiye signalı verişini bekitti. Barlıq ammının xalıq hava müdafiye signalının türünü pariklendirişki de katkılıp, normal turmuş işlep çıkırış ve hizmet tertibini saklayışını ümit kılınız.

Dostlarımızınki, ma uçurlarım bir karapakaylıya. Sayfa ayak durup anlayıp etipti. Amin Gül Hanım, Gülbostan, ben bu programını bek ayak durmen diye uçurunu kaldırıp da. Ondan başka, Hüseyin Can, Ahmet Niyaz Karkaş, Gül, Rozcan, Katarlık dostlarımıza ayak durup anlayıp atkan özünki köngül sözlerini kaldırıp da.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigaliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdi. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel orzu isteklerini püküp, yeni bir günü xush tabassum bilen kutib olgan qadirlik dostlar, ertegenliginglar xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 9 ayının 17 günü, peyşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8 ayının 7 günü.

Qadirli do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqu abtisi Siloshiting namoz qadamda anlatildi. Programmamizning Siloshiting abtisini anlashingizni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programmamizga tumandagi mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sayyibimizda dam olish mazgilida hamisha uyda yetib olib, yon telefon o'ynamay ko'proq sirtqa chiqib aylaning. Tozla qilish besimni yeniklatishdagi bir xil yaxshi usul degan mazmunlarni so'zlab beramiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıb sıra Mihu Tau közünün qerişini keçik durdu. Daim gelidin açıq yandıgan kişilər bir qancı işini yaxşı qilish kerak qatarlıq məzmunlarda savat sözləb berimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik tanla programımızdan təpsiyyəli məzmunlarda bolsan.

Hürmetlik radio anlıkçılarla emniyet hava raydın malumatı anlattığımız Ürümçü'de 9. ayının 17. günü gündüzden gece hava ucuk temperatura 13'den 23 Celsius gradus. Ürümçü'de 9. ayının 18. günü gündüzden gece hava

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almış durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de 4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de 4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Seferge çıkkanda, işten çüşkende radyonu 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'u toğırlap, yok uçurlarına dikkat kılışını unutmam.

миллиард 435 миллион куб метр болуп, наия боюнча жайми 20 суу амбары бар. Пайдаланышка болулган суу көлөмү 47 квадрат километр келетган болуп, шорлук суу байлыгынын жетерлик болушу, шорлук суу өзгөч бийликчилигин таракый кылдыруусунун табий шарайытына азырлаган. Узактан буян бүтүн Шенжаңдын дарыя кыскыш пакысы бакмачылыгы көп кысым Кумчаклааны автоном район сыртынан өткөп келишке тайындаган болуп, узун жолдук тошта хорашнын эгырлыгы Кумчаклаанын şu cayının suyge maslaşış iktidarının acizliği. Bu bir kesipni kölemleştirip terakki kıldırışını çekilip turuvatkan bir çoğun kıyın meselge aylangan idi. Şinjan Yezgilik Taşüyesi Hayvana Tibbi İlmi Şüyanının dosenti Libin tunuşturup mındak dedi. 2025 yılı bojayı tabi şorluk su rayonu gıtayınıp, sönü usulda yetiştirilgen komçaklarını koyup yerip, tabi muayet gıtayınıp köpeytiş endisi sınıqını kanat yaydırıp, şorluk suda darya kıskuşpaksını kölemleştirip köpeytiş mümkünçilikini dəslapki qadamda dəlildi. Tecrübede tügümüsüman kıskuşpakının aybuluş nisbeti 90%'dan, otturcu eğırlığı 20 gramdan eşip, keyinki teknik ötkülüge hücum kılışa kımbetlik emeli tecrübele toplandı. Bu yıl 4-cü ayda Pan Tadqiqat kollektivi Darya Qısqışpaqısının her qaysı yetiliş basqıcı qarda şorlaşqan baxmıçılıq suyunu tanışıp taqsimləb, su temperatursi, şorluş dərəcisi, işqarlıq dərəcisi qatarlıq yadroluq körsətküşləyə qarda bütün cəriyallıq dəl cəyidi tanışış tizgirləşini qanat yaydırıb, şorluq suday Darya Qısqışpaqısını sünni köpəydiş texnik sistemisini muvabqiyyatik bərba qıldı. Hem de 5. ayda bu cayda Şinjan boyunca Tunca Darya Qısqışpaqısının sünni köpeydiş, Beqiş Texniki Tadqiqat Mərkizini vevizge esip kurdu. Növete bu kollektiv Şinjan KK Şüya Qısqışpaqı köpeydiş Biopan Texnik Çekli Şirketi bilen birleşip 80 tonunu artıq Qısqışpaqı yetiştirdi. Libin tunuşturup mındak dedi. Bu kıtım koyup yerilgen tügümüsüman kıskışpak komçıkını yetiştiruşunun bütün jarayanı sünni kontrol kılgılı boladığan muhitte tamamlandı. Bu Şinjan'ın şorluk suda darıya kıskışpakısının sünni köpeytiş teknikisinin bütün zancarlık dəlilleşine tamamlıqallıqı. Komçakını yerlikleştirip köpeytiş teknikisindeki boğma halatının buzup taşlanmatkallıqını düşündürdü. Кейінгі қадамда коллективіміз бұ түркімдегі түгімісіман қысқышпақының өсіш иқтидары, яшаш ниспіті әмді сүпәт көрсәт күчіні сыжыл ұзлап тәкшіріп, шорлық су дария қысқышпақысы бақмычылықыны өлчәмләштіріш техникісі парабитр системісіні бәрба қалады. Көктақай найясы мектәп, ярлік, карханның ішләп чықырыш, оқытуш, тәтқиқаты маслышып еңілік яртышыны сыжыл чоңқырлаштырып, Şorluq su, beylikçiliğinin yoşurun küçünü qızıp, özgeci beylikçiliğini sınaq qılıp, ülke körsütüşten kəsipleşki yüzdünüşki türkü bulup, köpəkkeli, umumlaştırğılı bulunan şorluq su məhsulatları baxmıçılıq yolu bərba qılıp, oxşas türdeki şorluq su rayonlarını su məhsulatları baxmıçılıqını tərəqi qıldırışdan əməliyyat ülgesi bilən təmilləydi.

Şinjang şunça jalbkar joy. Bu yerde jilg'i muzliqi, kang ketgan yaylaq, qumliq, yana Changjiangning janubidagi güzel joylar bor. Şinjang dünyaga donliq naqsh usul makani. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxadan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjang yana mazalik taomlarning makani. Kavab, tunur kavfi, polo, dapanji, samz qatarliq son-sanoqsiz mazalik taomlar iyg'izingizga seriq suv keltirdi. Şinjangga kelib, Şinjangning bepoyon, haybatlik, güzel manzarasini ko'rib ketishingizni qarshi olamiz. 174 Qatni san'at radiosi sizni Şinjangning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan'da bipayan yaylak bilen köp kök asman, appak karlık tağ bilen sırılık kumla tutuşup ketken. Şinjan huddi bir parça hashametlik yögimi resimge okşaş. Sizden bu yerinin güzel, heybetlik menzirsini tamaşa kılıp, rengdar ürp adetini eskılıp ketişinizni kütüdü. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirelerden birlikte huzurlanışka teklif kıladı.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Zemra
2: Bey'le... Semet Buğa, şifte situvalı çıkıp sizde.
3: He, hayırlı seher kızım. Çıkmayayım sizde.
4: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen hoşallıklağı tolgan boludu.
2: 107.4 Katmış Sənət Radiosu.